0: modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

çiçekler içinde geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde çiçekler.

bira içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım yerde kalan sazı kadar geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar

İçeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

şapka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erşitrase 101 numara ve Heistenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Nedir? Ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla. Bu adam

benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Yalnız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır.
8: Tide Radio und Tide TV. Immer anders für Hamburg.
9: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar. Dijital çözüm.

0: Bant yayında Merhaba Hamburg devam ediyor. TİDE Radyo ve TİDE Televizyon'dayız. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Şimdi sıradaki istek şarkısı Emre Altuğ ve Erkin Koray'dan geliyor.
1: Live geht leider nicht weiter, sondern in einer Vorproduktion. Und jetzt geht's weiter mit Emre Altuğ und Erkin Koray.

0: Sevgili dinleyenler, Bant yayında devam ediyoruz. Cevdet Bağcan'ın çok güzel bir şarkısını dinleteceğiz. Sonra sizlerle birlikte olacağız.
1: Jetzt geht's weiter mit einem wunderschönen Lied von Cevdet Bağcan. Dann sind wir wieder für euch zurück. Dranbleiben!

0: Evet, devam ediyoruz. Şimdi de F harfinden şarkıcılara bakıyoruz böyle bir taraftan. Ferhat Göçer ve Ferhat kimdi Kerimcim? Sen söyle oradan hemen bana.
1: Ferdi Tayfur.
0: Ferdi Tayfur yapıyormuşuz efendim. Ferhat Göçer ve Ferdi Tayfur'un şarkısının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. İyi dinlemeler.
1: So, jetzt geht weiter mit den Buchstaben F. Also wir gehen einfach mal für euch jetzt alle Buchstaben mal durch. Und jetzt einmal noch in euren Ferdi Tayfur und Ferhat Göçer.

0: Sıradaki şarkıcımız Arif Susam. Güzel bir taverna şarkısı dinledikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.
1: Jetzt in euren Ohren Arif Susam und dann sind wir wieder für euch zurück. Auch eine eure Wünsche.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sunar.
2: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
7: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
2: Arif Güven Showtime.
8: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
9: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
10: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
11: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: baylar. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: cillop gibi.
0: Cillop gibi. Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz,
0: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Ben Mişen mi? Kardeş kardeş beraber. Bayanlar beraber, baylar.
5: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar. Kurban olduklarım. Hemen şöyle programın çok çok başındayken halinizi, hatırınızı sormuş olalım. Gençlik, iyi misiniz? Gerçi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten söylüyorum. Zenginler o kadar zengin olmadıklarını iddia ediyorlar. Fakirler malumunuz çok şükür iyiyiz diyorlar. Kimseden doğru bilgi alamıyoruz. Zenginler, evet abi. Ne oldu, bizim fomüzyumuz mu değişti abi? Böyle bir şeyle girmiyorduk. Ha, babam sınıfıyla giriyorduk. Ha, oraya bağlayacağız. Aa, o peki. Canım kardeşim, umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Hakikaten beni soracak olursanız hayvan gibiyim. Hani böyle hayvan gibiyim dediğime bakmayın. Ya yani hayvan gibiyim evet ama çiçeğim koala gibiyim, öyle söyleyeyim. Malumunuz koala hayvanını bilenler mutlaka biliyorlar. Bütün gün gerçekten söylüyorum. Okaliptus yaprağı yiyorlar. Kafa bir ton. Evet abi, kafa bir ton öyle dolaşıyor. Gerçi hoş koaladan bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, hatta dolaşmıyor. Tembel tembel oturuyor abi. Evet aynen öyle. Koala hayvanını bilenler mutlaka biliyorlar. Çiçeğim 24 saatin 20 saatini uyuyor. Geri kalan 4 saatinde besleniyor. Vallahi söylüyorum. Çakır keyif sürekli öyle. Şanslı hayvan, yemin ediyorum. Bugün koala gibi hissediyorum kendimi. Hiçbir şey yapasım yok. Gençlik, hiçbir şey yapmayınca daha çok hiçbir şey de yapasım gelmiyor. Yani. Gerçi şunu da söyleyelim ki. Çiçeğim kurban olduğum. Ne bileyim, bu sabit saat uygulaması beni de çok etkilemeye başladı. Dolayısıyla hani hayvan gibiyim diyorum ya. Bu saat yani uygulamasından dolayı daha çok köstebek gibi hissediyorum kendimi. Çünkü yavrum gün yüzü görmüyoruz ya, açık ve net. Vallahi söylüyorum ya. Ama tabii ki de hayvan gibi deyince kuş gibi olmak isterdim ya. Vallahi. Mis gibi uçuyorsun. Özgürsün. Ne cins olduğun hiç önemli değil. Gerçi bizim memlekette hakikaten söylüyorum yani. Ne cins olduğun hiç önemli değil, yemin ediyorum. Tak diye indirilen adamı yani. Ara sıra okuyoruz bu tarz haberleri gençlik.
0: Şimdi.
4: Dur. Dur oğlum dur. Başlar başlamaz esprilerle. Canım kardeşim, şey gibi olmuyor mu? Okulun ilk hani günü ders işleyen öğretmenler gibi değil miyim? Hakikaten söylüyorum yani. Başlar başlamaz böyle bir enerji. Ben bu fon müziğine çok alışamadım. Açık ve net söyleyeyim yalnız gençlik. Hani oğlum babam sınıfına bağlanıyordu bu. Sürekli altta dımbır dımbır bir şeyler var. Ha? Velhasıl bir afyonu patlatalım diyeceğim de bugün hakikaten söylüyorum, afyonu patlattım gençlik ya. Şimdi ilk defa denk gelenler varsa oğlum bu adam yarım akıllı falan diyebilirler, son derece doğru. Hani 2 gram akıl vardı, o da gitti abi. Ha bağladık mı? Bağlamışız, dur bakayım. Ha babam sınıfına bağlandı şarkı. Güzelmiş, güzelmiş. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Kurban olduğum, bak bunun daha önceki bir versiyonu şöyle yaşamıştım. Muhtemelen birçoğunuz yaşamışsınızdır. Sabahtan afyon patlamamıştır. Şimdi canım kardeşim, çöpe gidiyorsunuzdur çöpe atmaya. Sonrasında kapağı açar açmaz diye böyle bir kedi çıkıyor. Aklım böyle gidiyor. Bugün bunun tam böyle hani tuhaf bir versiyonunu yaşadım. Buraya gelmeden önce birisiyle bir görüşmem yapmam. Yani görüşme olması gerekiyordu. Gittim. Asansörü bekliyorum canım kardeşim. Asansörün kapısı açıldı. Yavrum kurban olduğum, tamam hayvanları çok seviyorum ama bir asansöre Doberman'la binmek nedir arkadaş? Hakikaten söylüyorum yani. Afyon patlamamış, gözleri açtım asansörde. Hakikaten söylüyorum, karşımda kocaman bir Doberman. Dedim sahibine, oğlum ejderhayla binseydin bari. Bir anda abi, hiç de beklemediğim bir manzara olduğu için söylüyorum. Köpekle göz göze geldik. Yemin ediyorum sevgili dinleyenler, aklımı, yerimi, yurdumu, her şeyimi kaybettim yani. Bir de şimdi sahibi hayvanı tanıdığı için tamam severim hayvanları ama sahibi hani biliyordur hayvan uyumlusu gerçi ama Doberman be kardeşim şey diyor bir de bana. Gelince bir şey yapmaz korkmayın. Ya dedim canım kardeşim bak bu senin bana söylediğini bu köpek bizzat söylese ben yine güvenmem yani. Asansör kardeşim kaçacak yerin de yok yani. Velhasıl bir afyonu hakikaten söylüyorum. Asansörün kapısında kaybettim yani orada patlattım. Dur anlatırız kurban olduğum. Havasına suyuna taşına toprağına memlekette ne oluyor diye bitiyor. Bir dünya haberimiz var. Ama malumunuz şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartmakta fayda var. Ne diyoruz? Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün kıymetli dinleyenler. Kurban olduklarım ne kadar güzelsiniz ya. Vallahi söylüyorum. Ve bu radyo programını dinlemeyen insanlara ağza alınmayacak şeyler söylemiyorum. Çiçeğim nasıl olsa duymuyorlar, nasıl olsa dinlemiyorlar yani. Teşekkürler gençlik. Sonra cuma. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun. Aynı zamanda benim oturduğum yerde 2 senedir tadilat nedeniyle zararına satış yapan esnafa da hayırlı işler olsun. Babacığım 2 senedir hakikaten söylüyorum camda yazı asılı. Tadilat sebebiyle zararına satışlar. Dedim acaba hani neyin tadilatını yapıyorlar? Çin setini mi restore ediyorsunuz? Nedir? 2 sene be kurban olduğum 2 sene. Bir bu versiyonu var bir de biliyorsunuz hani batıyoruz zararına satışlar var. O da 3 yıldır batamadı yani. Ki batmasın inşallah ama. Onlara da hayırlı işler öyle söyleyeyim. Yani. Sonra cuma. Canım kardeşim trafikte bizlerle birlikte olanlar, seyir halinde olanlar, kurban olduklarım kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Sonra ne bileyim şu trafik kurallarına bir uyalım ya. Özellikle insanlara da hak veriyorum. Diyorum ya sabahın köründe yollara dökülüyorlar. Çiçeğim buraya gelirken yeşil yandım. Önümdeki hala gitmiyor. Dedim oğlum yeşil yandı içimden. Hadi artık baktım hala gitmiyor. Kafayı pencereden çıkarıp seslenesim geldi. Hani neyi bekliyorsun artık? Koyu yeşile mi dönsün bu ne olsun? Bas git artık yani. Velhasıl seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, malumunuz asker kardeşlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven oğlum bak biz de çalışıyoruz diyen herkese selam olsun. Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak? Çünkü her gün hakikaten söylüyorum fakirleşiyoruz ya. Yavrum bir günde %2.2 fakirleşmişiz. Vallahi söylüyorum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Vuruyorsun kafayı yatıyorsun sabah bir kalkıyorsun. Ki bugün böyle bir rakam verilmiş. %2.2 fakirleşmişiz. Bu fakirleşmek artık bizim tövbe yarabbim atasporumuz falan mı oldu? Ne oldu anlamadım ki yani. Bir de %2, %3 fakirleşiyoruz. Bir kişi de çıkıp bir açıklama yapmıyor ki. Bir önlem almıyor, bir müdahale etmiyor. Muhtemelen başımızdaki yetkililer de onlar da bizim gibi. Bakalım ne olacak diye hep birlikte izliyoruz yani. Dur oğlum başlar başlamaz. Anlatırım, kurban olduğum anlatırım. Ve tabii ki de klavye kahraman arkadaşlarımız harikasınız. Çok çok teşekkür ediyoruz valla. Acayip keyifli mesajlar var. Birazdan mı? Birazdan hem böyle sosyal medya adreslerimizi veririz. Hem de şöyle bir yoklama yaparız. Bakarız memlekette neredeyiz? Gezegende neredeyiz? Canım kardeşim. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Çok çok teşekkürler gençlik. Valla. Kurban olduğum. Yeter artık ya bu kadar. Bak kaç dakika? 7 dakika 43 saniyeden beri konuşuyormuşum. Canım kardeşim bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Duydun Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonda.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: hanımlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha...
1: Birazcık daha yükseltin şebepe.
0: Yayında.
1: Canım kardeşim 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Şöyle bir yoklama yapacağız. Bakalım memlekette neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? Kemik kadro bizimle birlikte mi? Yine çok şükür toplanmışız gençlik. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Çiçem Instagram adresimiz malumunuz, programımızın adıdır. Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır. Başka Facebook giller Arif Güven Showtime. Twitter oğulları et Arif Güven. Evet abi. Bakalım yoklama sonrasında memlekette ne oluyor ne bitiyor elbette haber başlıkları. Antalya ile başlıyoruz. Manavgat'tan sevgiler patron. Eyvallah, kurban oldum. Canımım çok çok teşekkür ederiz. Can yollamış. Uşak'tan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Buyurun. Ben Ahmet. 15 yıldır dinliyorum seni. Vay be. Bu nedir? Bakayım, bu şarkıya ölüyorum. Canım kardeşim Belçika'ya selam olsun ki helal olsun, haberimiz de gelmiş zaten. Kemal'im. Kemal iğrenç bir espri yapmış kendisine. Kemal'in yaptığı bu iğrenç esprili mesajı size okuyarak size kötülük yapmak istemiyorum. Dolayısıyla bilin ne kadar sizi düşünen bir insanım. Hakikaten söylüyorum. Kemal, ikinci bir emre kadar bana mesaj yollama. Kemal bana mesaj yolla dersen mesaj yolla ki demeyeceğim açık ve net. Yok be, Kemal'i çok severim. Dolayısıyla böyle bir dostluğumuz vardır. Bunu da istina ederim. Biraz yükleniyorum. Bakalım. Selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Kapadokya'dan merhabalar. Patron eyvallah, kurban olayım. Burani. Bandırma burada eyvallah. Çanakkale Biga'dan. Serpil'im çok çok teşekkür ederim. Biga'daki bütün dostlara selam olsun. Düzce burada patron, Düzce. Bilecik'ten selamlar. Kral hoş geldin. Eyvallah, kurban olayım. İyi yayınlar, biz de buradayız. İnegöl'den Mustafa. Mustafa'cığım hoş geldin. Kardeşim merhabalar, iyi yayınlar. Bakayım. Biz de yapıyorsunuz, serviste patlıyoruz. Evet ya, şu trafikte seyir halinde olanlarla ilgili konuştuğumuz bir durum vardı. Bununla ilgili mesaj gelmiş. Bakayım. Selamlar paşam. Almanya burada. Ay kurban olurum. Almanya değil o. Almanya'ya sevgiler, saygılar. Almanya. Buyurun. Tokat'tan merhaba abi. Merhaba canım kardeşim. Yusuf yollamış. Bakayım nereden. Mardin'den selamlar patron. Eyvallah, kurban olurum. Nazilli burada. Elbistan'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Hakan'ım kurban olayım. Bir de bir fotoğraf yollamış. Muhtemelen çocuklarının fotoğrafı. Elbistan'a selam olsun. Dünya tatlısı o kardeşlere selam olsun. Bu ne bakayım? Yalova burada, Yalova. Vallahi gördüklerimi okuyorum gençlik. Selam Arif'im, olmazsa olmazım. Aşkım Nazlım'la. 638 İbrahim abimiz. Bu nedir? Ünye Hüseyin, biz de buradayız. Eyvallah, kurban olayım. Bakalım. Abi merhabalar, merhaba. Canım kardeşim benim çok. İlk defa yollamış valla. Teşekkür ediyoruz. Arif Bey merhabalar, Fatma ben. Bayılıyoruz şuna. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkürler Fatma Hanım. Buyurun, ilk defa gelmiş abi. Selam Arif Bey. Elbistan Türk Telekom çalışanları olarak seni dinlemekteyiz. Bir selam yahu. Canım Elbistan ve Türk Telekom çalışanları, kolay gelsin. Tokat'tan Bekir abi, eyvallah kurban olayım. Hatay'dan Mustafa, yine seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Ses kaydım var. Yavrum nedir bu, ver bakayım.
2: Yaz komutanın bizi değiştirmeye. Bu saatte yoklama olmaz, olsa olsa işleme olur.
0: Yes.
2: Kalktık, seninleyiz.
0: Eyvallah kurban olayım. Yoklama diyoruz ya, işleme. Yani bir mesajımız vardı, kurban oldum ya. Ha neredeydi o? Onu bulabilir miyiz ya? Bu mudur Çiçek?
3: Arif kardeşim. Heh. Ben Keşan'dan tır şoförü Halil.
0: Eyvallah.
3: Senin aslan sütü içtiğini biliyorum. Bana adresini ya da çalıştığın radyonun adresini mesaj olarak at WhatsApp'tan. Abicim sana bir kilo keçi peyniri helalinden mi? Bu kardeşinden kabul et şu hediyeyi be. Allah razı olsun kabul edersen.
0: Canım abicim, kurban olduğum. Hakikaten söylüyorum, düşünmen yeterli ya. Bak bir kilo keçi peyniri demiş ya. Valla keçi peyniri bırak ya, keçinin boynuzunu yollasan. Derim ki kurban olduğum, beni düşünmüş, bunu yollamış derim. Yine kemiririm yani. Çiçeğim, sevgili dinleyenler. Oo, daha bir dünya mesajımız var. Yavrum şuna bir tıklasana, kurban olduğum.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan kol

bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur, ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

Arif kardeşim selamlar olsun. Bandırmadan tır şoförü Taner. Ben de ilk defa yazıyorum. Allah'a emanet ol kardeşim. Canım kardeşim, kurban oldum. Kazasız belasız cezasız yolculuklarınız olsun inşallah. İlk defa mesaj yollamış. Bakayım. Merhabalar merhaba. İlk defa yazıyoruz. Aa, hakikaten söylüyorum. Sevgili dinleyenler, siz böyle bir ara sıra gaza getirmek lazım demek ki. İlk defa yazanlar varsa, şimdiye kadar hiç yazmadık, hep dinliyoruz seni diyenler varsa, bir dedik ki yazın bakalım ya. Evet. Buyurun. Düzce'den selamlar. Nazlıcığım. Nazan, özür dilerim. Bakayım. Valla bir dünya ses kaydımız vardı. Program öncesinde okumuştum. Çok da mutlu olmuştum. Ama şimdi ortalık karıştı. Hakikaten söylüyorum. Bir dünya mesaj var. Gözden kaçan mesajlar için gençlik çok çok özür dilerim. Valla söylüyorum. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor. Gezegende ne oluyor diye bitiyor. Bu ne? Arif, telefonu değiştirdim. Sesi muhteşem geliyor bugün. Madem sesim çok güzel geliyor. Sevgili dinleyenler, çok pis kaza geldim. Size şimdilik kısa bir uzun hava okuyarak programa... Haberler. Yavrum hakikaten ya. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bir günde %2.2 fakirleşmişiz gençlik. Dedim oğlum artık bu fakirleşmek, bu sürekli gelen zam haberleri bizim bir nevi atasporumuz falan oldu yani. Çeyrek altından bahsediliyor kurban olduğum. Valla bir şey söyleyeceğim. Benim birisine çeyrek altın takıyor olmam için o düğünün benim düğünüm olması lazım. Diyorum ya, hakikaten doğru. Düğünde var mı abi çeyrek altın takan eşe dosta? Ha? Ben çok düğünlere katılmıyorum ama muhtemelen artık hani bu fiyattan sonra bu çeyrek altın düğünlerde çok görülmeyeceği için bana kalırsa seyrek altın olsun yani. Çeyrek altını seyrek göreceğiz, öyle söyleyeyim. Yani. Valla bekar kardeşler, hani şimdi genel anlamda konuşmak istemiyorum ama kendi eşim dostumdan bahsedeyim. Evliliği aklınızın ucundan geçirmeyin, yemin ediyorum yani. Abi hakikaten söylüyorum. Kendi eşime, dostuma söylüyorum. Herkese tabii ki buradan seslenemem. Ne bileyim, kendi aileme sesleniyorum. Gençlik, bekar olanlar, gaza gelip evlenmeyin bu bir yer. Bana kalırsa sünnet falan da olmayın artık, yemin ediyorum yani. Evlenirseniz başınızı yaktığınızda kalırsınız. Sünnet olursanız mağribunuz, kestirdiğinizde kalırsınız vallahi billahi yani. Hiç kimse öyle hani şunu takar bunu takar diye böyle bir talepte bulunmayın. Kimse bir şey takacak hali değil. İvit abi, buyurun, günün zam haberleri abi. Pasaport ücretlerine %36 zam geliyormuş gençlik. Ya abi, artık yurt dışı tatili gerçekten söylüyorum yani, hayal oldu ya. Vallahi hayal oldu. Bir de durum şuna benziyor gençlik. Bakın şimdi, bu çok ciddi bir şey anlatacağım. Çok böyle minik bir örnek vereceğim. Yavrum, eskiden hani şimdi hala var mı bilmiyorum ama benim dönemimde okul yıllarında şöyle bir şey oluyordu. Hoca bir şeyler anlatıyordu, tahtada anlatıyordu. Sonunda da diyordu ki, anlamayan var mı diyordu. Mesela hiç parmak kalkmıyordu abi. Hatırlarsınız bu manzarayı. Öğretmen soruyordu işte, anlamayan var mı diyordu. Babacığım bir tane el bile kalkmıyordu. Sonra diyordu ki, anlayan var mı diyordu. Yine hiç parmak kalkmıyordu. Ya dedim şimdi ya, hani galiba içinde bulunduğumuz durum da buna benzemeye başladı. Yani insanın malzemesinde bu var galiba. Başımızı hani belaya girmesin, başımıza bela almayalım diye. En ufak konuda bile muhatap olmak istemiyoruz hiç kimseyle yavrum. Tabii canım. Eskiden ciddi söylüyorum ya. İşte hani yazdan kışa geçerken, malum kışlıkları böyle çıkartırken bir bakıyorduk elimiz işte hani bir ceketin cebine atıyoruz. Aa, bir kağıt falan çıkıyor, böyle heyecanlanıyoruz. Diyoruz ki geçen seneden para kalmış şimdi. Seviniyorduk değil mi? Vallahi söylüyorum, artık o sevincimiz de kalmadı ya. Muhtemelen hani TL çıktığı zaman artık sevinemiyoruz. Diyorsun ki keşke hani bu çıkacağına cebimden Antep fıstığı çıksaydı yani. Vallahi bugün biraz böyle bir zam haberleri var. Ama şimdi hani özellikle buradan hani ilerleyelim de istemiyorum. Fakat önümüz, arkamız, sağımız, solumuz sürekli haberler. Bu tarz haberler. Elbette 3. sayfa haberlerine de bakacağız. Canım kardeşim, sen olabiliyorsan sakın hiçbir yere ayrılma. Şimdi minicik bir mola mı veriyoruz abi? Evet, öyleymiş. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılma.

sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: derken sevgili dinleyenler, sunucunuz galiba hava kaçırıyor. Bir tısladım abi ses. Şimdi bir haber yollamışlardı. Dur bakayım nerede. Galiba benim sorum da bu abicim bak. Teşekkür ediyoruz. Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi kendisinden boşanıyormuş canım kardeşim. Tövbe rapim ya. Özel birisiyle tanıştım. Allah Allah. Erkeklere güvenini yitirdiğini söyleyen ve bu sebeple kendisiyle evlenerek manşetlerde kendisine yer bulan 33 yaşındaki Brezilyalı model bu sefer de boşanma kararı almış abicim. Ne diyorsun ya? Sevgili dinleyenler, benim sorum da galiba bu. Kendi kendime tövbe yarabbim ya. Boşanmış mı kendisinden? Nafaka alacakmış mı? Ha? Kurban oldukları hesap edeyim. Bak, kendisiyle evlenen bile boşanıyor. Başkasıyla evlenen t. Yani... Bu nedir abi ya? Hakikaten söylüyorum yani. Ha? Kendisiyle evlenmiş, kendisinden boşanmış. Çocuk yoktur inşallah. Çünkü malumunuz olan hep çocuklar oluyor kardeşim. Velhasıl teşekkür ediyoruz bu haberi yollayan dostumuza. Şimdi bu nedir? Abi yayınlar. İstanbul'dan Sezer Şahin. Buyurun. Turist kılığına girip taksiye binen fenomenler dolandırıldı. Bu haberle başlayalım yavrum. Şimdi YouTube'da bir kanalları varmış bu arkadaşların. Sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karabaş ve Burak Tutal diye bir arkadaş. İstanbul'da Arap turist kılığına girmişler ve bindikleri iki taksici tarafından da dolandırılmışlar. Karataş ve Tutal Arap turist kılığına girerek yoldaki bir taksiciye Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söylüyor. İstanbul'u bilenler o iki mesafeyi mutlaka biliyorlardır. Taksici Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden, ki fenomen olduklarını bilmiyorlar. Taksici 20 dolar istemiş abi. 20 dolar. Ayrıca takside POS cihazı olmasına rağmen şoför kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip nakit para istemiş. Taksicinin 20 dolar 41 sent, 20 doları verin 41 sent benden hediye demesi de dikkat çekmiş. 2 kilometrelik yola 20 dolar istiyor, 41 senti de var, o da diyor benden olsun yani. Sonra ne olmuş? Sonra bak şimdi, diyor ki Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için bu sefer başka bir taksiye binmişler bu arkadaşlar. Taksiciden taksimetre açmasını istediler. Taksimetreleri açmayan taksici, ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip o da nakit para istemiş. Velhasıl bu anlarda haklı olarak görüntülenmiş. Gerçi bir şey söyleyeceğim şimdi, hani fenomenleri dolandırdılar falan haberi yapmışlar ama zaten bu arkadaşlar dolandırılmak için bilmedi mi bu taksileri? Amaçları oydu zaten. Tamam işte, amaçlarına ulaşmışlar, dolandırılmışlar abi. İşte bunlar kurban olduğum havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerinden sadece bazıları.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Baba babadan, zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
1: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
2: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
3: Arif Güven. Showtime.
4: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
5: Selamünaleyküm Arif abi. Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
6: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi.
7: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
8: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
7: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
8: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
9: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
10: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
11: Arif Güven. Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: yine böyle kurban olduklarım. Şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor, haberler, haberler, haberler. Buyurun. Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi diye böyle bir haber var. Bildiğin havuz medyası gibi olmaya başladık, yemin ediyorum ya. Yeşin oğlum, yeşin, hakikaten söylüyorum. Kavurmadan bahsediyor. Kim bilir kilosu ne kadar. Bir şey söyleyeceğim gençlik. Bak şimdi hayvanın videosu da var. Kurban oldum, ne güzel. Kimseye aldırış etmiyor abi. Kavurmayı götürüyor. Girmiş oraya. Tevekkili, tevekkili, hayatın pahalılığı hayvanları da suça iktiriyor, kurban oldum. Aa, bu nedir ya? Karısını kiraladığı kobra ile öldürdü. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haydi bakalım Hindistan'a gidelim abi. Hindistan'da mahkeme kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Adamın daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Vay be. Yavrum, yılanla karısını öldürmek nedir ya? Çiçem, ha? Valla adam mı yaratıcı? Sektörü kuran mı yaratıcı? Böyle bir sektör mü var ya? Ha? Yengeyi öldürmek için yılan mı kiralıyoruz abi? Ha? Beyler, sizin için bakabilirim. Günlük kiralık kobra kaçtan gidiyor bu aralara? Tövbe yarabbi, tövbe. Bu Hindistan'dan bir tane aklı başına bir haber çıkmıyor. Hakikaten söylüyorum ya. Ne yiyorlarsa, ne içiyorlarsa, gerçi hani... Buyur. Şimdi Hindistan'da çok fazla tecavüz durumları var. Bilenler mutlaka biliyorlar canım kardeşim. Buna şimdi çare bu mu olmuş abicim? Anti tecavüz kilodu icat edildi. Kurşun geçirmez, bıçakla kesilemez. Ne diyorsun ya? Hindistan'ın Tattarasat eyaletinde... Dur bakayım. Ha. Yoksul aile kızı Tattara'nın kendi icat... Kızcağız kendi icat etmiş ya. Anti tecavüz kilodu... İş çamaşırı diyelim bari ya. Hindistan'da gündeme oturdu. Harçlıklarından biriktirdiği yaklaşık, ne işte, vermişler para birimi malzemeleriyle aldığı anti tecavüz kilodu bir anda toplu tecavüzlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da kadınların yaşam umudu haline geldi. Kurşun geçirmez yavrum, kilot kurşun geçirse ne olur, geçirmese ne olur ya. Bıçakla kesilemez kumaştan üretilen anti tecavüz kilodunun üzerinde kemer kişi tarafından özel şifreyle kilit, kilit var ya, donda kilit var abicim. Donda kilit var abi. Şifre girilmedikçe açılmayan kilot kemeri üzerinden GPS cihazı ve video kamera gözü de bulunuyor. Bayağı teknolojik bir donmuş bu ya. Ha? Bu donla alakalı malumunuz, geride bıraktığımız günlerde konuştuk. İç çamaşırına, iç çamaşırına çiçeğim zam gelmiş. Dedim oğlum, iç çamaşırı görülebilen bir şey değil. Dolayısıyla giymesek de olur. Da bu arkadaş da bayağı bir abartmış. Demek ki hakikaten tecavüz çok ciddi bir sıkıntı orada. Da şimdi böyle haber yaparsanız yavrum, tecavüzcüleri gaza getirirsiniz. Yani tabii canım. Durduk yere niye gaza getiriyorsunuz oğlum? Zamanında hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Bak, zamanında Hasan Celal Güzel kurduğu partinin kapısına "buradan içeriye hırsızlar giremez" yazmıştı. Ve parti bir yıl içinde 3 kere soyuldu yani. Tabii canım. Buyurun abi bakalım. Hep yurt dışı haberlerini bırakmışız sonlara. Brezilya'da mini etek giydiği için okuldan atılan genç kıza destek için arkadaşları için bak protesto. Oh be koçum, bizim memlekette hiç böyle protestolar olmuyor. Bu ne abi? Brezilya'da mini etek giydiği için okuldan atılan genç kıza destek için arkadaşları çıplak protesto. Valla bizim memlekette olmuyor böyle protestolar. Olsa çıplak bir şekilde sen protestoya katılır mıydın oğlum Arif Güven? Katılırdım. Katılırdım, valla katılırdım. Katılırdım ama en arkada durdum, açık ve net yani. Tabii canım, arkada durdum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada ablanın fotoğrafı var. Hakikaten bu kızcağız için mi protesto yapmışlar? Vallahi yapılır, billahi yapılır. Yavrum bak, bir şey söyleyeceğim. Bu kız bizim okulda olsaydı kim bilir kaçta okula giderdim hakikaten. Sabahın köründe giderdim. Sen bizim topraklara gel oğlum. Bırak şimdi Brezilya'yı, derseniz bakalım. Kavga etti, eşinin kankasıyla kaçtı. Ya Rabbi, hakikaten söylüyorum ya. Ne kadar geniş insanlar var ya. Kocasıyla tartıştı. Evde bulunan 25 bin liralık ziynet eşyasını ve paraları da almış iki çocuğuyla birlikte eşinin iş arkadaşına kaçtı. Ya öyle şey olur mu ya? Bu şey gibi eskiden vardı ya. Şş, alo, eşin seni aldatıyor. Bir dost. Sen kimsin oğlum? Kanka benim yani. Vallahi ne bileyim, hani bunların ben gerçek olduğunu falan düşünmüyordum ama ne bileyim, şu televizyonda melezyonda bazen denk geliyor. Öyle olmuş da böyle olmuş da gibi gibi gibi diyorum, herhalde gerçek artık yani. Buyurun, aile boyu hırsızlık diye bir, hani baba mesleği mi diye soruyorlar bazı arkadaşlar işte. Ne iş yapıyorsun? Ayakkabıcıyım. Baba mesleği mi falan diyorlar ya. Bunlar mesela ailece abi. aile meslek edinmiş hırsızdır. Gülmeyiniz, artık malumunuz galiba bir meslek oldu, bizim haberimiz yok. Yani çünkü bu kadar hırsızlık haberi ve ondan sonra hala dışarıda sanılıyor olması böyle bir şey düşündürtüyor insana. Ankara'da bu yıl içerisinde kiralık ev bakma bahanesiyle çıktıkları keşiflerin ardından 16 ayrı adrese girerek evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası ve çok sayıda laptop, tablet, televizyon gibi elektronik eşya çalan hırsız karı koca, ahayt be, olaylarda kullandıkları araçla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık eylemleri sonrasında kiralık ev bakarken daha inandırıcı olması için teyzesi S.E.'yi de yanında getirdikleri öğrenildi. Adamla kadın hırsızlık yapıyor, inandırıcı olsun diye teyzeyi de getiriyorlar yanında. Bu ne abi, hakikaten söylüyorum ya. Çocukları da kullanmışlar, ara başlık da bu. Girdikleri evlerden çok sayıda laptop, televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşya ve para ve para edecek olan bazı işte cihazları çalıyorlarmış. Karı koca hırsızın bazı hırsızlık eylemlerinde çocukları da kullanıldığı öğrenildi. Şüpheli EK, YK çiftinin teyzesi SY'yi de yanlarına alarak kiralık ev arama bahanesiyle keşfe çıkıyorlarmış canım kardeşim. Sürücü belgesini bile çalmışlar. Bu da ara başlık. Bakalım. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet bellek, 21 adet tetrazı. Geçelim buraları ya. Velhasıl şirket kurmuşlar abi. Sıkılıyorum böyle haberlerden ve böyle haberlerden sıkıldığım andan itibaren biliyorsunuz ki artık diyoruz yeter. Ayrılmayınız kurban olduğum. Daha bir dünya haberimiz var. Saate bakıyoruz. Olabildiğince relax. Gerekçe bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif Güven

0: Show'da. Bayanlar bayılar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven,
1: buradayız,
0: yayın.
1: Buradayız, bağırma çiçeğim, bağırma yavrum. Sevgili dinleyenler, malumunuz Arif Güven Showtime hala radyonuzda olmaya kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi haberler aynı zamanda günün konusu. Günün konusunu çok çok önceden vermiştik. Yavrum bir kez daha verelim bu konuyu çünkü bayağı bir oldu. Çünkü bir verdiğimiz konuyu bir daha vermezsek yavrum benim haftaya perşembe bu işi bırakmam lazım. Dolayısıyla bitmeyen borçlar yüzünden daha kim bilir kaç sene bu işi yapacağım. Hakikaten söylüyorum ya. Beni sevmeyen arkadaşlara kötü bir haberim var. Evet abi. Buradayız daha. Uzun yıllar buradayız. Allah nasip ederse. Kazık çaktım. Gitmiyorum bir yere. Hakikaten söylüyorum ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Şöyle bir şey yapalım abi. Evet hani tuhaf takıntılarımız vardır. Tuhaf alışkanlıklarımız vardır. Totemlerimiz vardır. Bundan bahsediyoruz. Bugün arkadaşlarımıza soralım bakalım. Çünkü baya baya olmuştu bu konu işleyeli. Abi benim şöyle bir takıntım vardı. Denizle gibi takıntılarınız var. Canım kardeşim tuhaf takıntılardan bahsediyoruz. Tuhaf alışkanlıklardan bahsediyoruz. Bunun içine ne bileyim abi futbol severler totemde katabilirler. İşte hani benim takım maç yaparken benim totemim şu abi gibi. Günün konusu bu olsun. 0530-071-43-55 canım kardeşim. Malumunuz Arif Güven Showtime. WhatsApp numarası olmasa manyak mıyız niye verelim yani? Öyle bir yani. 0530-071-43-55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Abi bugün sesin hakikaten söylüyorum farklı geliyor diyor ya. Yavrum sizin de mesajınız çok farklı geliyor. Şuradaymışsınız yanımdaymışsınız gibi hissediyorum. Hakikaten söylüyorum. Bilmiyorum abi her zamanki işte ses ne diyeyim yani. Anlaştık mı? Tuhaf takıntılar, tuhaf ne bileyim abi alışkanlıklar, tuhaf totemler olabilir. Günün konusu bu olsun. Abi benim takıntım şu. 0530-071-43-55 yazınız, yollayınız kurban oldum. Biz bu arada haberler bakalım ne oldu, ne oldu. Yavaş yavaş deliriyoruz. Ne oldu? Ne olsun yani? Temiz emin adımlarla deliriyoruz gençlik. Artık normal insanlar gerçekten hani anormal gelmeye başladı bana ya. Vallahi söylüyorum. Kendimden de biliyorum gençlik. Vallahi bak bana temiz delirdim. Ama öyle kolay olmuyor. Ben bu işe yıllarımı verdim açık net yani. Niye böyle söylüyorum? Caddenin ortasında tehditler savurup etrafa erkek yok erkek diye bağıran genci bir güzel dövmüşler haklı olarak. Yani şimdi... Yavrum sokağın ortasında bir insan çıkıp da niye erkek yok erkek diye bağırıyor yani... Nerede hikaye? Şöyle bir bakalım. Caddenin ortasında bağırarak tehditler savuran ve İzmit Kocaeli'nde delikanlının sözü geçecek beni iyi tanıyın diyen sözlerinin ardından etraftaki insanlara da erkek yok erkek diye bağıran bir tane bir arkadaş var. Belli ki bir sıkıntısı var. Diyor ki Kocaeli Gebze'de de delikanlıların sözü geçecek. Beni diyor iyi tanıyın. Ki esnaf da yakından tanımış zaten bizzat abi. Seni bir tık böyle bir eskiterek tanımış. Abi şimdi milleti niye durduk yere gaza getiriyorsun? Zaten herkes patlayacak yer arıyor. Erkek yok erkek diye bağırdı. İşte tam da o sırada esnaf olduğu iddia edilen bir kişi o gence pataküte dalmış demiş al sana erkek yani. Şimdi bu arkadaş niye bağırdı? Öteki niye gaza geldi? Niye dövdü? Hani erkek yok erkek deyince neye üstüne alındı abi? Bas git adam belli ki deli yani. Belli ki bir sıkıntısı var. Ben bunun bak bir şey söyleyeceğim. Bu gereksiz alınganlıkla ilgili bunun şöyle bir versiyonu vardı. Hiç unutmuyorum. Alsancak'ta çok böyle sevdiğimiz arkadaşlarımızla oturuyoruz. Çok affedersiniz hani üzülerek söylüyorum ama baya böyle kilolu bir hanımefendi geçti. Bizim spalarda bana şey dediler. Abi dediler bak tam sana göre. Ben de iş olsun diye dedim. Oğlum saçmalamayın lan ben evli 3 çocuk babası alırım dedim. Ben hani böyle kendi aramızda geyik yapıyoruz anlatabiliyor muyum? Dediler işte tam sana göre dedim. Saçmalamayın oğlum lan ben evli 3 çocuk babası adamım dedim. Arka masada çay bahçesiydi böyle. Arka masada oturan bir adam dedi bakar mısınız? Çevirdik biz de kafayı baktık haklı olarak. Dedi evli ve 3 çocuk babası olmak dedi komik mi dedi bana ya. Yani. Dedim bu ne gereksiz bir alınganlık kardeşim Allah Allah. Velhasıl erkek yok erkek deyince bu arkadaş da demiş ki gel erkek aradığın erkek burada abi. Deyip bir güzel dövmüş abi şimdi. Ne hale geldik hakikaten söylüyorum ya. Ha? Gençlik. Buyurun yani bakıyorsun işte hızlı araba kullananlar ne bileyim hava attığını zannediyorlar. Memlekette bakıyorsun kadınlarımıza kızlarımıza laf atmayı taciz etmeyi eğlence sananlar var. Çöpünü yere atınca umursamayanlar var. Z zengin ya da iyi bir meslek sahibi diye kendisini başka bir insandan üstün görenler var. Vallahi tuhaf böyle bir toplum olmaya başladık. Korkuyorum gençlik. Buyurun. Var daha bir dünya haberimiz var. Al bak. Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası var. Oğlum sahte peygamber. Nasıl anlamışlar? Yavrum mor ışığa tutmuşlar. Acaba bunun hologramı var mı diye kontrol etmişler. Çıkmayınca da sahte demişler. Anlatırım kurban olduğum da işte böyle haberlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz günün konusuna başvuruda bulunuyoruz. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Abi benim şöyle tuhaf bir takıntım var. Ne bileyim benim böyle bir totemim var. Ki futbol severler genelde tuttukları takımla alakalı maçlarında totem yapıyorlar. Günün konusu bu olsun abi. Dedik ve verdik. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban oldukları bir şimdi öyle mi yapıyoruz abi? Peki şöyle bir şey yapıyoruz. Minicik bir mola, moladan sonra geri döndüğümüzde sizin mesajlarınızı mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağım.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini bir

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
3: Arif abim. Lüleburgazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
4: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
5: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
6: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
7: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: hanımlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show olsaydı mı radyonuzda?
0: Yayında.
1: Abi o acı çıkmak zorunda kalacak kadar kalın. Seni çok seviyoruz. Eyvallah, kurban olduğum kalpler gelmiş. Teşekkürler gençlik. Şimdi malumunuz programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Mesajlar. Sahte peygamber hayırdır? Bugün espri üstüne espriyle gebereceğiz gülmekten. Gülün dostlar, gülün. Güldüğümüz şeyler bizi ortak hale getiriyor. Ağladıklarımız onlar farklı yavrum. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Evet, benim tezim bu. Eğlendiriyorum. Eğlendiremezsem gel buradayım tükür suratıma. Sloganımız buydu. Şimdi bakalım. Abi en tuhaf alışkanlığım, en tuhaf takıntım. Artık konu neyse. Totemden de olabilir, bahsediyor olabiliriz. Futbol severler özellikle maçları olduğu zaman malumunuz biliyorsunuz tuttuğu takımla ilgili totemleri olabiliyor. Günün konusu bu. Bakayım. Etiket, barkod, yapışkan, herhangi bir şey. Bir şeyin üstünde mutlaka sökerim abi diyor. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun. En tuhaf takıntım. Çorapsız uyuduğumda bunun farkına varırsam gece uyanır çorap giyer yeniden yatarım abi. Ben de hiç çorapla yatamam mesela. Mümkün değil abi. Bak dışarısı buz olsun. Çorapla yatamıyorum abi. Evet abi. Bakayım. Gittiğim mekanda garson beni tanısın, ne sipariş vereceğimi bilsin istiyorum. Tabii ki İstanbul'da bunu sadece spor salonu öndeki kafede yapabiliyorum. Bu ne egoistlik ya.

0: aynada kendi suratındakiler hariç. Çünkü düzelmiyor, anlatabiliyor muyum yani? Star Murat'ım, kurban olduğum. Kardeşim, benim takıntım haftanın 7 günü Arif Güvenç All Time dinlemek. Cumartesi pazarda tekrarlarını dinliyorum. Allah Allah. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Garip yollarda seni dinliyoruz kardeşim. Sen olmasan yüzümüz gülmeyecek. Allah razı olsun gençlik. Ömer'im yollamış. Bakalım Ömer'in takıntısı neymiş? Benim takıntım her sabah kalkınca Müslüm Gürses dinlemek. Sabah sabah. Abi ne oluyor ya? Hakikaten söylüyorum. Sabah. Yani Müslüm Baba'yı çok severim. Onu zaten hiç konuşmayalım bile ama. Sabah sabah da vallahi söylüyorum yani. Olabilir mi bilmiyorum. Buyurunuz. Senin program bitmeden işe gitmiyorum. En büyük takıntım oldu. Sonra bir enerji tam gaz işte. Ay kurban olurum be. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Şimdi atıyorsunuz beni. Buyurun. Benim en büyük takıntım, siyah giyindiğimde her şeyim siyah olacak. Örneğin o gün diyor siyah tişört mü giydim? Siyah pantolon olacak, siyah ayakkabı olacak, siyah çorap olacak, siyah don olacak. Telefonun kılıfına varasıya kadar ya. Allah Allah. Abi tuhaf takıntım. Telefonda bekleyen bildirim görmekten nefret ediyorum. Hemen bakıyorum kimmiş neymiş, acayip sinir bozucu bir durum diyor. Evet, onu merak ediyoruz zaten ya. Çiçem yani telefonun ekranda böyle bir şey varsa bu ne la falan diye bakıyoruz yani. Bu tuhaf değil, rahat ol. Ya da tuhafsa da senin gibi bir sürü tuhaf insan var. Yani. Buyur bak. Banyo havlusunun her zaman aynı yerinde kafamı kurularım. Hani malumunuz vücudumuzun her yerine değiriyoruz ya. Mümkün olduğu kadar diyor başka yere değen yerlere kafamı değdirmemeye çalışırım. Yavrum fakir misin? Bornozun yok mu senin? Bir röpte şembirin bile yok mu senin? Gerçi hoş. Çok sevdiğim eşyaları kullanamıyorum abi, saklıyorum. Tuhaf takıntı. E kullan be yavrum. Kullan kardeşim. Özellikle yatarken çorapları elle çıkartma bak. Önce sol ayak topu ile sağ ayak çorap ucuna basarak. Evet ya, ayakları kullanarak çorapları çıkartma durumu. Niye ellemiyorsun ya? Herkeste böyle bir çorap durumu var değil mi? Bir de şu çoraplar kokmuş mu diye alıp buruna götürme durumu var. Bak şimdi bunu mesela çorabı çıkarttıktan sonra yapmak gayet mantıklı geliyor. Ama acaba çoraplarım kokuyor mu deyip çorabı çıkartmadan ayağı buruna doğru uzatmak o hepten saçmalık yani. Yapıyoruz ya. Ben gördüm abi. Adam oturduğu yerde lan benim çoraplarım kokuyor mu acaba diye aldı ayağını abi uzata uzata buruna kadar götürdü. Sonra uluslararası olimpiyatlarda jimnastikte başarımız yok. Niye? Adamın yaptığı harekete bak abi. Ayağını buruna götürdü herif yani. Ayaktayken ayak yerde sabit sağa sola dönmek suretiyle ayak bileği ve sabit konumda ayak parmaklarımı çıtlatmak. Oğlum sen yeteneksizliğine falan çıkardık yani. Ayaktayken ayak yerde sabit sağ sola dönmek suretiyle ayak bilek ve sabit konumda ayak parmaklarımı çıtlatmak. Herhalde ölsem beceremem yani. Buyurun, bunu muhtemelen birçoğumuz yapıyoruzdur. Bak diyor ki marketten oda spreyi alırken kesin önlerdekini herkes sıkmıştır. Arkalardan alayım düşüncesiyle. Evet ya, bunu parfümde de yapıyoruz ya mesela. Deodorant alıyoruz. Diyoruz ki oğlum bunu herkes sıkmıştır. Arkalardan alalım yani. Çiçeğim, günün konusu bariz belli. Tuhaf takıntılarımızdan bahsediyoruz. Annem yolla 0530-071-4355. Abi benim şöyle bir alışkanlığım var. Benim şöyle tuhaf bir takıntım var. Benim şöyle bir totemim var dediğiniz acep ne varsa.
1: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Ben Show'da.
1: Meşaja. Mesajımı aldın mı arkadaşım? Vay be, dur bakayım. Abi, tuhaf takıntım, tuhaf alışkanlığım ya da totemim, bakalım mı arkadaşlarımız neler yollamışlar. Çöpe atacak olduğum kağıtları çiğ köftecinin kestiği fiş dahi olsa bir daha birleşmeyecek kadar küçük küçük parçalara bölüp öyle atıyorum abi. Evet, bu birçok insanda vardır. Özellikle ne bileyim abi, banka ödemesiyle alakalı. Dekont mekonsa böyle paramparça ediyoruz. Doğru. Saatin alarmını sadece 3, 4 ya da 7 ile biten dakikalara kurmak. Oğlum, bu manyaklıkla. Hani ötekisi işte ne bileyim, kağıdı parça parça yapıp çöpe atmak belki diyorsun bir nevi tedbir de. Saat alarmını sadece 3, 4 ve 7 ile biten dakikalara kurmak. Sallıyorum mesela. 12.30'a değil 12.33'e kuruyormuş. 12.34'e kuruyormuş. 12.37'ye kuruyormuş. Hadi bakalım. Canım sıkılınca daha çok oluyor tabii ama sıkılmasa da neredeyse oturduğum her yerde bacağımı sallıyorum zangır zangır. Nefret ediyorum ya. Biri yanımda sürekli bacağını tık tık tık tık tık tık sallayınca hakikaten söylüyorum, bir tutuyorum zaten samimi hissediyorum. Diyorum oğlum bir dur ya. Bir dur oğlum, bir dur. Tuhaf takıntım. Telefonu şarjdan çıkartmak için şarjın illa %100 olmasını bekliyorum abi. Aferin çocuğuma. Yeni bir şey aldığımda eğer bu bir giyim ürünü ise bir hafta kadar giymem diyor. Bekleme koşuma gidiyor. Aa. Kıyafet trolümü aldığın gibi giy işte yani. Giymiyormuş. Bir hafta bekliyormuş abi. Araba kullanırken dur bakayım. Geçen araçların plakalarındaki sayıları ve kafamda toparlama, çıkma, çarpma işlemleri yapıyorum. Plakadaki harfleri alfabetik sırasını bulup toplu olarak hangisini sayıya dönüştürüp 4 işlem yapıyorum. Vay be. Tuhaf alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz gençlik. Arabayla bir yere vardığım zaman kilometre sayacındaki günlük ve toplam verinin son hanesinin 5 olmaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İstediğim yerden önce veya sonra park etmek, döner kavşakta bir tur daha fazla atmak, yolu o 100 kilometre 100 metre uzatabilmek için 50 metre kadar gidip ileri geri dönüyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Özellikle hangi şampuanı kullandığına dair çok fena takıntım oldu. Sırf bu yüzden önüme gelene hangi şampuan kullanıyorsun diye sormaya başladım bu aralar. Direkt insanlara hani burcu geçtim artık. Hani hangi burçsun, nedir? Hangi şampuanı kullanıyorsun diye. Buyur. Tuhaf takıntılar. Dedikodu yapıyorsam telefonu uçak moduna alıyorum abi. Allah Allah. Mesela bunu biliyoruz. Gece yatarken kapı açıksa mesela, kapım açıksa diyor, odanın kapısı, asla uyuyamam. Gelmiş. Yaz kış üstümde örtü, pike, battaniye, yorgan olmadan uyuyamam. Kendimi güvende hissediyorum. Yavrum yazın da ne bileyim abi, yorgan kulağa biraz tuhaf geliyor. Buyurunuz. Benim takıntım her sabah müdür geliyor mu diye ofisten aşağı gözetliyorum. Bir gün yakalanacağım ama ne zaman bilmiyorum. Allah Allah. Buyurun. Terziyim. İş yapmadan parayı alırsam işim rast gitmiyor gibi geliyor. Bu da bir ilginç. Sabah güneşliklerimi açtığımda onların dışarıdan görünmeyecek şekilde duvar arkasına getirmek. Ucundan kıyısından görünmeyecek diyor. İlla o güneşlikleri görmeyeceğim ben. Abi hakikaten söylüyorum, enteresan takıntılar var bak. Arabada müzik dinlerken sesi 3 dişin ilk kademesine getirmek. Sevdiğim şarkı çıktığında 4 dişin ilk kademesine çıkartmak. Çok sevdiğim şarkıya rast geldiğinde Allah ne verdiyse diyor. Arabayı geri park etmek. Düz park edince kafayı yiyorum ve dönüşte geri çıkacağımı bildiğimden daha da bilmeden geriliyorum. Halbuki diyor geri park edince öyle olmuyor. Evet tamam, olabilir bu. İzlediğim film, dizi, belgeselde bir sahnede tarih görüyorsam telefon galerisinde o tarihe dönüp neler olmuş kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler, beni korkutuyorsunuz, açık ve net söyleyeyim yani. Gömlek, mont fark etmez abi. Uzun kolu ne giyersem giyeyim kolları dirseğe kadar çekmek zorunda hissediyorum kendimi. İlginç. Sakız çiğnerken sıcak bir şeyler içiyorum ve sakızın yumuşayıp tekrar sertleşesiye kadar ağzımdan çıkartmıyorum demişim. Valla alemsiniz gençlik, açık ve net. Var mı? Oo, TTTT. Artık yollamayınız çünkü bir dünya mesajımız var. Canım kardeşim şöyle bir şey yapalım. Öyle mi? Peki. Minicik bir moladan sonra yine bir parti bakalım abi.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: günler. Limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
2: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
8: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
9: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
10: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
11: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
2: Arif Güven Show.

0: buyur. Totem takıntı bahane. Milletçe mis gibi delirmişiz diyor ya. Mağazanı mı yollamış? Hakikaten söylüyorum, enteresan takıntılar varmış ya. Bakayım. Kullanmaya başlayacağım kaşık mutlaka ve mutlaka kuru olmalı abi. Evet, olabilir. Gece yalnız yürüyen kadınları rahatsız etmemek için daha hızlı yürüyüp önlerine ilerliyorum. Bak bu güzel işte. Çünkü maalesef beş para etmez insanlar yüzünden. Deme abi. Paranoyak olduk biz de ya. Şehirler arası otobüs gecenin üçünde mola verdiğinde inip otobüsün bütün tekerleklerini ellemek. Yavrum çıldırmışsın sen ya. Arabanın tekerleklerini ellemek nedir ya? Otobüsün tekerleklerini ellemek ve devamında otobüs kalktığında o tekerlekleri düşünmek. Sana artık tıp abi bir müdahale etsin, kurban olurum. Hadi diyorsun gecenin üçü dahi olsa mola verildiğinde otobüsten iniyorsun, tekerlekleri elliyorsun da yolculuk esnasında tekerlekleri düşünmek nedir ya? Benim bir ara takıntım vardı. Sürekli şöyle bir İstanbul gidip gelme durumlarım vardı diziden dolayı. Malumunuz hep aynı firmayla gidiyordum. Hep aynı böyle dinlenme tesisinde mola veriyordu. Her şey aynıydı yani. Ve ben de hep aynı pisuara gidiyordum abi. Başkaları varsa da vallahi söylüyorum, mesela içeride abi koca dinlenme tesisi yani böyle sağlı sollu bakıyorsun mesela. On bu tarafta böyle pisuar varsa benim sürekli gittiğim doluysa bekliyordum abi. Vallahi bekliyordum abi. İçinde çocuk oyuncakları olan filmleri izleyemiyorum abi. Chucky'den bahsediyorsun sen ya. Tabii canım. Asla çorap giyemem. Giydiğimde rahatsız olmaya başlıyorum. Eve gelir gelmez çıkartıyorum. Gün içerisinde 2-3 defa çoraplarımı değiştirdiğim oluyor. Çantamda yedek 3 çorabım oluyor. Evden uzak kalma sürem arttıkça sayısı da artıyor. Aa! Günde 3 sefer çorap değiştirmek nedir ya? Aa! Sevdiğim bir müziği dinlerken gerektiğinden çok sahipleniyorum. Dinlerken araya hiçbir şeyin girmesine izin vermiyorum. Asla yarıda kesmiyorum. İlginçsiniz vallahi söylüyorum ya. Giydiğim her ne varsa hepsini tüy toplama rulosuyla temizliyorum, öyle giyiyorum. Evde diyor evcil hayvan da yok üstelik yani. Evcil hayvanları olanlar mutlaka zaten tüy toplama rulosu taşıyordur evinde. Vardır mutlaka da. Sende böyle bir durum da yok ya. Neyin tüyünü topluyorsun? Mutfak tezgahında bir şey olmasına dayanamıyorum. Ne varsa makineye gelecek illaki diyor. Evet, temizlik merakı hanımefendilerle alakalı. Bak diyor ki herhangi bir şeyi 3 sefer yere düşürürsem onu yerden almam. Bu ne diyor, para da dahil. Şöyle biz gelir alırız ya. Hele ki bir market ya da büfe gibi mekanda para düşürdüysem o parayı bahşiş kutusuna atarım. 3 sefer üst üste de düşürülmez herhalde para ya. Genelde araç plakası takıntıları olanlar var. Kendi arabamın plakası taraftarı olduğum takımla alakalı ve arabamı her değiştirdiğimde yenisini aktarıyorum. Onun dışında kullandığım ilçede tamamı değil tabii diyor. Hangi plaka kime ve nereye aitse istemsizce ezberliyorum. Allah Allah. Tuhaf takıntılar, totemler. Telefonun şarj yüzdesini kapatamıyorum. Şarjın düğmesi beni krize sokuyor. Görmeye dayanamıyorum. Allah Allah. Anlamadım. Liseye giderken her gün saatimi kurup 5'te kalkardım. Daha uyumama 1,5 saat var deyip çok mutlu olurdum. Tekrar uyurdum. Bu bir nevi kendini kazıklama. Yani tabii canım. Kendini kandırma, kendini kazıklama. Ben de öyle yapıyorum. Ben onu şöyle yapıyorum. Şubat, Mart falan gelince diyorum ki oğlum lan işte Nisan geliyor falan diyorum ama yani dereyi görmeden paçaları biraz erken sıvıyorum. Mutlu oluyorum. Diyorum oğlum tamam işte bitiyor ya, Mart'tan sonra Nisan geliyor. Yani kendi kendimi kazıklıyorum abi. Evet abi. İlaç içerken suyu ağzıma aldıktan sonra içimden 3'e kadar saymazsam o ilacı yutamıyorum. 1, 2, 3 yut yapıyorum. Öncesinde yutmayı denedim, çalıştım ama diyor boğazıma takıldı. Allah Allah. Evi temizledikten sonra teker teker evime bakıp mutlu oluyorum, huzur doluyorum. Kendime gurur duyuyorum. Bu ne ya? Kendine ödül de ver bari. Ev temizlemişsin işte, bu kadar basit ya. Telefonda aynı renkte iki uygulamayı yan yana getirmemeye çalışıyorum. Ekranda. Allah Allah. Vallahi tuhafsınız gençlik. Canım kardeşim, kurban olduklarım, daha bir dünya mesajımız var ama sadece son parti daha okuyacağım. Ondan sonra malumunuz F5 sonrasında biliyorsunuz yazıyor F5 yazıyor. Ondan sonra helal olsun. Karıştırdık ama sonra toparladık. Ayrılmayınız, gerekçe belli. Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: İsteyin iyi.
1: Arif Güven Show. Yetti gari buradayız. Son parti mesajlara bakıyorum. Artık yollamayınız gençlik. Bir hayli fazla mesajımız var. Tuhaf takıntılar, totemler, canım kardeşim, ne bileyim abi, tuhaf davranışlar. Bunlardan bahsediyoruz. Türk kahvesi içtikten hemen sonra mutlaka maden suyu içiyorum abi. Ne diyelim, afiyet olsun çiçeğim yani şimdi. Duştan çıkınca boğulanan camın her tarafında buğu kalmayıncaya kadar fön tutuyorum. Evet ya, bu çok fazla korku filmi izliyorsanız muhtemelen ondan kalma bir durum olabilir diye tahmin ediyorum. Oje sürerken nefesimi tutuyorum. Öyle sürüyorum. Tuhaf bir alışkanlık ama ne bileyim diyor, yapamıyorum. Allah Allah. Yürürken kaldırım taşlarının tam ortasından basmaya çalışıyorum. Ya da çizgilere basmamaya çalışıyorum. Buyurun, mutfak tezgahını temizlemeden yemeğe oturamıyorum. Yemek yapıp kirlendiğinde bulaşıkları ve kirlediğim tezgahı temizledikten sonra yemeğe oturuyorum. Temizlik hastası. Modası geçmiş olan dantelli camlı büyük büfelerin olduğu ortamda oturamıyorum abi. O ortamda yemek de yiyemiyorum. Evet ya, eskiden böyle koca koca vitrinlerimiz vardı, dantelliydi. Ne bileyim, bardaklar olurdu, yemek takımları olurdu. Daha hani o seni niye korkutuyor, orada niye yemek yemiyorsun onu anlamadım yani. Tuhaf, hakikaten tuhaf yani. Bakayım. Toparlıyoruz artık gençlik, başka yollamayınız dediğimiz gibi fazla var yani. Bu nedir abi, hakikaten şöyle diyorum ya. Bu iyice abartı olmuş. Sibel'im bunu okumuyorum, teşekkür ediyorum. Yiyecekle içeceği aynı anda bitirmek galiba abimizin takıntısı. Döner ve ayran durumu aynı anda bitirme durumu mu? Hiç de aynı anda bitmez, açık ve net söyleyeyim yani. Sol tarafında kimsenin yürütmüyorum abi. Sol tarafım boşken sağ tarafı araç park etmiyorum. Allah Allah. İlahi sevgili dinleyenler, bir alemsiniz. Telefonumun sürekli şarjı vardır. Hiç bittiğini hatırlamıyorum. Takıntı haline getirdi. %50 deyince hemen şarja takıyorum. Aferin. Kimseye okuduğum ve beğendiğim bir kitabı övmüyorum abi. Çünkü benden isterler diye aklım çıkıyor. Allah Allah. Evde tavan aydınlatması kullanmam. Sanki düşecekmiş gibi geliyor bana. Eğer çarşafları değiştirdiysem ve pijamamı o gün giymiş olsam bile yataktan önce temiz pijama mutlaka giyerim. Bilginçsiniz. Alemsiniz gençlik. İçerisinde bir kez geçtiğim sokaktan bir daha geçmemeye çalışıyorum abi. Sebep? Sebep işte bilmiyoruz ki yani. Takıntı abi, takıntı. Beyaz ışığa tahammül edemiyorum. Bununla beraber evet ya, beyaz ışığı ben de çok sevmiyorum da. Hani gün ışığı dediğimiz ışık daha böyle güzel geliyor. Kendimi bildim bileli sigara paketi dahil sigara ile alakalı bir şeyi küllük, tütün, çakmak, kibrit dokunamıyorum. Tiksiniyorum demiş. Aferin, ne güzel bak. Dokunma zaten, uzak dur. Ayak tırnaklarıma sadece kırmızı oje sürerim. Mesajlaşmalarımda bol bol emoji kullanıyorum. Yazdıklarıma gülen surat eklemezsem kaba, sert bir şekilde konuşmuşum gibi hissediyorum. Allah Allah. Buyurun. Yorganı kulaklarımın üstüne kadar çekmeden asla uyuyamam. 43 derecede bile havale geçirecek olsam yine devam demiş. Pişeceksin la. Son 7-8 aydır televizyon sesi olmadan uyuyamıyorum. Ya evet, bu hani ben de televizyon karşısında uyumak muhtemelen birçoğumuzun alışkanlığıdır. Fakat söylemiştim çiçeğim, yani artık hani ben en son mesela haberleri açıyorum, öyle yatıyorum. Uyku esnasında anladığım kadarıyla o televizyondan gelen seslerde bilinçaltıma yerleşiyor benim. Vallahi söylüyorum. Sırf bu sebepten dolayı benim mesela Cumhurbaşkanımızla aynı uçakta yolculuk yapmıştım. Çoktur abi yani. Demek ki haberlerde Cumhurbaşkanımızın sesini duyuyorsam, vallahi söylüyorum, beraber yolculuk yapmıştım, rüyamda çoktur yani. Evet abi. Kahvaltıda bir asal sayı adetince zeytin yemek. Zamanında asal sayıları ezberlemek için böyle bir yöntem geliştireyim dedim, perişan oldum diyor. Asal sayı kadar zeytin yemek. Tuhafsınız yemin ediyorum. Açık dolap kapakları. Açık dolap kapakları beni ziyadesiyle rahatsız ediyor. Muhtemelen diyor bir şey korkuyormuş ya. Geçelim. Biberin sivri ucunu yiyemiyorum. Pişman da olsa, salatalık da olsa, pişmiş de olsa, salata da olsa ucunu diyor asla yiyemiyorum. Abi hakikaten çok tuhaf alışkanlıklarımız var gençlik. İyi misiniz? Alo. Kurban oldum. Her yemeği ayrı tabağa koymak, her şeyi ayrı çatalla kaşıkla yemek. Her yemek ayrı tabak eyvallah da her şeyi ayrı kaşık ve çatalla yemek o biraz tuhaf. Buyur. Halıya dokunduktan sonra ellerimi yıkamazsam kendimi kötü hissediyorum. Zaten şu ana kadar kendisini iyi hisseden kimse çıkmadı dinleyenlerden. Herkesin garip garip alışkanlıkları çıktı. Vallahi söylüyorum ya. Canım kardeşim, kurban olduğum bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun abi. Şöyle bir saate bakıyorum. Birazdan tabii ki yapmamız gereken, biliyorsunuz ki böyle bir F5 hareketimiz var. F5 hareketinden sonra da yazıyorlar gelecek abi.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: beni.
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
3: Arif Güven Show.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, şöyle bir F5 yapalım bakalım, yazıyor haberlerimizde. Acep neler var? Haberler bakalım. Buyurun, az önce bahsettiğimiz bir haber vardı. Abi elektrik direklerine eş aradığını söylüyor. Bütün direkleri asacağım diyor. Aşk işte insana neler yaptırıyor. Al. Erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca canım kardeşim 6 metrelik yükseklikten alt geçite atladı diye bir haber var. Hep birlikte Adana'ya gidiyoruz gençlik. Adana'da 21 yaşındaki genç kız iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçite atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti. Vallahi bir şey söyleyeceğim şimdi. Hakikaten benim için 6 metre yükseklikten atlayan bir kız olursa ben daha çok o kızdan kaçarım abi, açık net. Yani tabii canım. Belli ki tehlikeli abi. Hakikaten söylüyorum ya. Yapmayınız gençlik, kurban olduğum. Yapmayınız. Kaç yaşındaymış bu arkadaş? Bakayım, 21 yaşındaymış. 21 yaşında malumunuz, böyle insanlar birbirlerine sözler verebiliyor. Beni bugün bırakırsan kendimi öldürürüm Arif diyenleri ben duymadım mı? Duydum. Ne oldu? Rahmetli sözünde durdu. Vallahi seviyorum. Şaka bir yana, hakikaten söylüyorum. Kimse kimse için vallahi değmez, billahi değmez ya. Erkek arkadaşın seni terk ettiği için 6 metre yükseklikten kendini aşağıya atmak nedir ya? Bu şeye benziyor sevgili dinleyenler. Hani öldüğünüzde ölü olduğunu bilmezsiniz ya. Öldüğünü bilmezsin abi sen. Bu sadece nedir abi? Başkaları için zor gelir değil mi bu durumu? Aynı şey salaklık için de söz konusu. Yemin ediyorum yani. Sen bilmezsin ama başkaları için çok zor bir durumdur yani. Sen beşle büyüt. Ne bileyim canım kardeşim. Okutacağım diye uğraş. Erkek arkadaşı bunu terk etti diye sonra benim kızım 6 metre yükseklik üst geçitten atlasın abi. Islak sopayla vallahi. Bu nedir kurban olduğum? Gerginiz. Trafikte bolca denk geliyoruz. Kurban olduğum. Ama bak şimdi anladığım kadarıyla havada da rahat durmamışız. Tabii canım. Uçakta küfür kablosu, 4 yaralı. İstanbul Adana seferini aksayınca tartışma çıkmış. İstanbul Adana seferi için uçuş hazırlığı yapan firmanın ismini vermişler. Geçelim, velhasıl burada yolcular arasında kavga çıktı. Sarhoş olduğu öne sürülen bir yolcu diğer yolcunun yavrum kaşını ısırarak diyor ya. Kafa atma demiyorum, yumruk atma demiyorum, ne bileyim. Kaşını ısırmak nedir ya? Sarhoş olduğu öne sürülen bir yolcu diğer yolcunun kaşını ısırarak yaraladı. Tam 2,5 saat rotar yapan uçak 16 sıralarında Adana'ya hareket etti. Allah Allah. Al bak, telaşlanan hırsızlar 5. kattan atladılar. Hep birlikte İstanbul'a gidelim. Şişli'de bir eve giren ve iki kişi baba yakalanacaklarını anlayınca 5. kattan atlamışlar. Bacakları kırılan iki şüpheli sürünerek kaçmaya çalıştı ancak yakalanmaktan kurtulamadı. Lan bacak kırık hala yürümeye mi çalışıyorsun? Olay sabah saat 11 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki alt katlı bir binada meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre tornavidalarla kapı göbeğini açan iki şüpheli 5. kattaki daireye giriyor. Üst kattan gelen sesleri duyan Yücel Kaya, annesinin evine çıktığında kapı göbeğinin kırılmış olduğunu fark ediyor. Hemen aşağıya inen Kaya, binanın giriş kapısını kilitliyor. Velhasıl bunlar da yakalanacağız demişler, anlamışlar. 5. kattan aşağı atlamışlar. Bacak kırık, sürünerek kaçmaya çalışmışlar. Yani... Oğlum 5. kat diyor ya. Biz 2 metrelik bir yerden atlasak hakikaten çömleği kırıyoruz. Bu adamlar betona çivileme atlıyor hesabıyla yani. Bir de bu arkadaşlar belli ki acemiler yani. Oğlum yakalansan ne olur? Yakalandıktan sonra salacaklar zaten seni. Sen neyin paniğini yapıyorsun yani? Neyin gazına geldin oğlum? Tabii canım. Benim tezim bu. Bu arkadaşlar kendilerini hakikaten söylüyorum. Acayip böyle geliştiriyorlar. Yavrum hakikaten yani mesleki evrim yaşıyor bu arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki bu 500 yıl sonra falan şöyle haberler okuyacağız. İşte 5. katta mahsur kalan hırsızlar balkondan uçarak kaçtı falan gibi. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim dediğimiz haberler. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Bu kadar yazıyor yeterli olmuş olsun. Malumunuz helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberim mi? Evet aynen öyle abi. Birazdan artık final yapıyoruz gençlik.
2: Selam Arif. Heh. Seninle güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
3: Selamünaleyküm abilerin en güzeli. Ay, İstanbul Tuzla'dan. Selam araştırmacı, radyocu Allah. Arif Güven, hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
4: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
1: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
5: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
1: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
6: Burası Mersin Silifke.
1: Mersin Silifke.
6: Konya Karayolu.
1: Konya Karayolu.
6: Çalışırken seni dinliyorum.
1: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
7: Arif Güven.

0: bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
1: Halit Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: O Arif Güven.
2: Arif Güven Show'da.
0: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
2: Hafta içi her gün
1: Arif Güven Show'da.
3: Vay be. Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzdük yüzdük artık kuyruğuna geldik dediğimiz saate tabii ki de geldik. Ne diyelim? Programın çok çok başındayken söylenenler gibi finalde söylenmesi gerekenler de elbette belli. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Güle güle paşam, tekrar görüşmek üzereyle. Almanya'dan Ömer'im kurban olduğum. Diyoruz ya programın başındayken hoş geldin abi mesajları geliyor. Finalde de hadi görüşürüz mesajları geliyor. Teşekkür ediyoruz. Yolcu ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Canım kardeşim, yayında kaldığımız zaman içerisinde inşallah da bir parça olsa yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmışızdır. Baştan sona dinleyenlere, ya bir parça takıldık öylesine diyenlere teşekkürler. Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar harikasınız. Final. Helal olsun. Nevzat'ım yollamış. Bak ne kadar güzel ya. Ben kadınlarımızla ilgili babacığım hayatın içerisinde çok faal bir şekilde görev aldıklarında, başarıya ulaştıklarında, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalıştıklarında, başardıklarında çok mutlu oluyorum. Bak evde bulaşık yıka diyenlere inat, otobüs şoförü olmuş ablamız. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli Songül Varlığı, otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlar. Ama hepsinin üstesinden çok da güzel şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir meslek zor değil demiş. Ne güzel. Kendisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli 3 kadın şoförden birisiymiş. 2 çocuk annesi, 36 yaşında. Şoför ve otobüs kullanıyor ya. Ev hanımı iken çalışmaya karar veriyor. 9 yıl önce gerekli testlerden başarıyla geçiyor ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda otobüs şoförü olarak göreve de başlıyormuş. Eve git bulaşık diyenlere inat, başladığı şoförlüğü azimle sürdürmüş. Ve işini severek de yaptığını söylüyor. Ne güzel ya. Varlı gazetecilere 2 çocuk annesi olarak şoförlük yapmanın yorucu olduğunu belirterek, kimi zaman çok yoruluyoruz ama iyi ki de yapmışım dediğimiz noktalar daha da fazla var demiş. Mesleğiyle toplumda yer edindiğini dile getiren Varlı, hem anne olmanın hem de çalışmanın mutluluk verici olduğunu da dile getiriyor. Helal olsun ablam, vallahi söylüyorum ya. Varlı tüm kadınlara hem bu mesleği hem de iş hayatını sevdirmeye çalışıyor ve atılmalarına tavsiyede bulunuyormuş. Her mesleğin zorluğu var ama engel tanımamamız gerekiyor. Her meslek erkeğe mahsus değil diye de konuşmuş. Ne güzel ya. Göreve başladığı ilk yıllarda tabii ki de çok zorluk çektiğini de dile getirmiş. Eve git bulaşık yıka diyenler oldu. Zamanla piştik, geliştik. Otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlardı. Ama hepsinin üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir zaman zor bir meslek yok demiş ya. Bu iş size göre diyenler de çıkacaktır. Ben bununla ilgili söyledim değil mi? Yani bana da zamanında canım kardeşim bak ya yapamazsın, başaramazsın, yok be oğlum bu iş senlik değil diyenler olmadı mı oldu? Ne yaptım? Çok çalıştım, çok azmettim ve o işi hakikaten yapamadım. Yani doğru söylüyorlarmış. Dedim doğrular, haklılar. Velhasıl şaka bir yana vardır size de böyle hani engel olmaya çalışanlar. Bununla ilgili dur giderek şunu da söyleyelim. Çok klişe bir hikayedir muhtemelen biliyorsunuzdur ama varsa bu arada içinde bulunduğunuz süreçte böyle bir durum, size de moral olsun diye söyleyeyim. Bir kova canım kardeşim işte söyle şunu adını hani süt diyelim. İşte içine düşmüş olan sallıyorum 10 tane kurbağa düşünün canım kardeşim. Velhasıl bunlar panik yapıyorlar, çıkamıyorlar. Panik yaptıkça abi hani

0: falan ama sürekli yapamayacağız, edemeyeceğiz diye kendi kendilerini böyle bir şoka sokuyorlar. Kendi kendilerini paniğe teşvik ediyorlar. İş böyle olunca hakikaten yapamıyorlar. Yani o süt dolu kovada boğulup gidiyorlar. Bir tanesi hariç. O abi ısrarla mücadele. Velhasıl o kurtuluyor. Hikaye budur ya, soruyorlar, diyorlar ki ya bak bunların hepsi öldü. Sen nasıl bu kovadan sağ salim çıktın yani? Ve cevap vermiyor. Veremiyor. Sonra anlaşılıyor ki o kovadan tek başına çıkan kurbağa canım kardeşim duyamıyormuş yani, sağırmış. Dolayısıyla da hani o herkesin panik yaptığı, çıkamayacağız buradan eyvah ölüyoruz çığlıklarını hiç duymamış bile, anlatabiliyor muyum? Gerçek hayatta size de böyle söyleyeceklerdir. Yapamazsın, edemezsin diyenler olacaktır. Siz de tıkayın kulaklarınızı gençlik. Dostlar, yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek...

0: 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

beynimi kemiren kezzap geceler. Paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar. Sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Biz günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: yaptım.
1: Peki, hepiniz iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra tekrar paydos saatinde sizlerle birlikteyiz. Radyo Merhaba burası. Fatih tarafından. Güneşli bir Hamburg akşam üzerinden sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Katledildim. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan mesaj gönderebilirsiniz canınız istiyorsa. Ben buradayım. Hoş geldiniz.

Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo Merhaba, reklamlar son.

Tabii ki ben de hoş geldim. Ben de bilmem ki kimde. Bir hafta bıraktım Hamburg'u sizlere. Her şey yolundadır inşallah. Hepsi de zalimler, el vermez müsaitler. Peki sesimizin ulaştığı herkese merhaba diyoruz. İyi akşamlar. Güzel bir hafta başlangıcı olmuştur inşallah sizler için. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Dünyanın her neresinden sesimizi duyuyor, görüntümüzü görüyorsunuz. Merhaba dostlar, merhaba. Nelere şahitsiniz? Hani bazen böyle hepimizin takıntılı olduğu şarkılar var ya, bu şarkı da benim takıntım oldu. Galiba Türkiye'de geçen hafta YouTube üstünden kesin 1000 defa dinlemişimdir. Nasıl olur 1000 defa, nasıl dinliyorsun falan diyenler duyar gibi. Otomatiğe bağlıyorum efendim, devamlı aynı şarkıyı dinliyorum. Çünkü müzik çalan radyoyu dinlemiyorum. Ben genelde konuşan radyoları dinliyorum. Onun dışında da hep böyle bu şarkı telefonumda açık bir şekilde gece gündüz 7/24 çaldırdım. Vallahi bak şaka yapmıyorum, ciddi diyorum. Peki aramıza yeni katılanlar merhaba. Berlin merhaba. Erivan. Semih Güneş iyi akşamlar. İzmir'deyim. Ha, Kocaeli'deymiş. Ben İzmir'deyim. İzmir'de olsaydın güzel olurdu. Tatil yapardık. Değil mi? İzmir ile İzmit'i karıştıranlar çok oluyor değil mi? Sizde de oluyor mu? Ama İzmir daha güzel ya. Dur biraz reyting oynayalım. Kocaeli'ye selam olsun. Peki yayınımızı paylaşanlar TikTok'tan, Facebook'tan görüntülü bir şekilde sizlerle birlikteyiz. Kerim bir şeyler yapmış bir haftadır burada. Yani ben kendi sesimi böyle sanki hamama gitmişim böyle, tamam hamamda dinliyormuşum gibi geliyor. Ne yaptıysa artık bilmiyorum. Çözeceğiz, çözeceğiz. Acelesi yok. Onun dışında mesaj yoluyla 0177 977 2772. Abi neredesin diyenler. Buradayız. Hadi bakalım gelin. Hepsi de zalimler, el vermez müsaade. Neden aramadın? Ya nasıl arayayım seni? Allah Allah. Sen Kocaeli'desin, ben İzmir'deyim. İzmir demedim ben. İzmit yazmışsın. Ne bileyim? Allah Allah. Kafa buluyor benden Semiha. Kimde

0: Sizde de takıntı olacak. Bak bu şarkıyı iki defa üst üste dinleyin ama kulaklıkla dinleyin. Öyle yani yanınızda böyle dışarıdan gelen seslerle dinlemediğiniz takdirde iki defa dinlerseniz üçüncüyü otomatik açıyorsunuz. Yavuz kardeş, bana da dönen olmadı. Gönderdim o senin bilgilerini çıkış olayıyla, firmadaki olayla ilgili. Bana da dönen olmadı. Ben de, yani kısa bir dönem tatilde olduğum için yarından itibaren bakarız. Ay ay ay. Nelere şahitsiniz? Ben yokken nelere şahit oldunuz mesela? Kerim'le tabii değil mi ki? Çocuklar ne yaptınız ya? Çeyrek altını verdiniz mi? Kim aldı?
1: Tüm olanlara şahidim.
0: Kim aldı çeyrek altını?
1: Müzahirim demem.
0: Abi siz ayakta mı yiyorsunuz? Altın veriyorsunuz. Kime verdiğinizi bilmiyorsunuz ya. Allah Allah. Neyse. Güle güle kullansın. Hata benim. Bilseydim ben de arardım İzmir'de. Ne valla?
1: Aşkına müdavim.
0: Aşkına müdavim. Kardeşim seviyorsanız seviyorum diyeceksiniz, tamam mı? Nefret etmeyin kimseden, sevmiyorum diyebilirsiniz. Bak şahit olduğunuz olaylar vardır, onu yazabilirsiniz.
1: Hepsi de.
0: Şimdi artık zaten hepimizin hayatına bir şey girmiş. ChatGPT, ChatGPT. Ya İzmir'deyim tamam mı? Herkes İzmir'de ChatGPT'den bahsediyor. Kardeşim ChatGPT, hani benim bildiğim ChatGPT bu profesyonel olarak kullanıyorsun. Abi şu la ChatGPT'ye soruyor. Bu la ChatGPT. Her şeyi ChatGPT'ye soruyorlar. Tamam mı? Ben dedim ki bu ChatGPT olmasa ne olur? Ya da ChatGPT neyin arasına girmesin ya? Bunu önümüzdeki günlerde programda da yapalım hatta. Böyle bakıyorum. ChatGPT şunun arasına girmesin. Ya ChatGPT neyin arası? Her şeyin içine girdi ya. Neyin içine girmesin ya? Hayatımızda hangi bölümümüze ChatGPT girmesin mesela?

ChatGPT karınla arama girmesin yeter abi diyor. Adama bak ya. Tövbe estağfurullah. Çok sevdiğim birisi var. Kızdırıyorum bazen. Onu da hep öyle. Tövbe estağfurullah diyor. Bilgi selam Kazım abi. Selda Bağcan konseri ne oldu? Selda Bağcan konseri ileriki bir tarihe iptal edildi. Yani ileriki bir tarihte olacak ve bizden bilet kazanan dinleyicilerimiz Selda Bağcan konserine biletleri geçerli olacak. Sakın atmayın o biletleri. Tamam mı Uğur Güneş? Sonra Kazım abi benim biletim ne oldu falan demeyesin. Bak baştan söyleyeyim sana, atma. Ciddi diyorum. Yani önümüzdekinde herhangi bir konser olduğunda zaten buradan duyuruyoruz biz sizlere onları. O zaman da ne yapacaksınız? Tamam Selda Bağcan gelirse burada biz size bildirdiğimizde geliyorsunuz ve birlikte o konsere gideceğiz. İyi oldu bir yönde ha iptal olması. Ciddi diyorum. Ben gidemeyecektim yoksa ya Selda Bağcan'ı. Gerçi ben geçen sene Berlin'de izledim. Bir kere daha izlemek isterim yani. Çok güzeldi. Bir de canlı orkestrasıyla çalıp söyledi Selda. Deli bir şey ses. Acayip bir ses yani. O yaşta yani o yaşta bir insanın öyle güzel sesini çıkması müthiş güzeldi.

0: Valla ben dedim ki bugün kahve gelmezse yine o 17.30'da bırakacaktım. En sonunda akıl ettiniz. Özlemişim Dolce kafe. Ama Türk kahvesinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Kim ne derse desin. Ha, minnacık bir Türk kahvesi, kocaman bir fincan. Bu süzme kahveden daha iyi geliyor bana. Bilmiyorum sizler nasıl içiyorsunuz kahveyi ama. Mehmet Topçu abim, sen de hoş geldin. Ya bu Galatasaraylar, ben dün Beşiktaş maçını izlemedim. Bana Beşiktaş maçını sor. Abi maçtan yorum yapmıyorsun. Ya kardeşim, izlediğim bir şeyin yorumunu yaparım. Ne oldu maçta bilmiyorum ki. Tamam ya, boşver. Atın 10 kaç futbolcumuz var bizim? 18'ine de kırmızı kart gösterin Beşiktaş'tan. Sorun yok ya. Yeter ki siz mutlu olun ya. Ben buradan nasıl çıkarım? Ben seninle her yere giderim diyor. Netice sen benim gözüm oluyorsun diyor. Eyvallah, gözümsün.
1: Bilmem ki kimde ipler gömdüler diridir.
0: Maç demişken büyük ihtimalle daha cevap gelmedi ama gelir birazdan. Biz yarın derneğimizde Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde izleyeceğiz. Bu arada çarşamba günü de güzel bir toplantımız kendi aramızda. Bülent Uslu'yu tanırsınız. Televizyonlarda Beşiktaş adına yorumlara katılıyor. Spor yorumları yapıyor. Derneğimizde olacak. Oturup sohbet edeceğiz biz hep birlikte. Gelmek isteyen, tanışmak isteyenler gelebilirler. Çarşamba günü saat 18'den itibaren Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nde olacağız. Bekir abi hoş geldin. İyi akşamlar.
2: Oldum ben de.
0: Semiha ne diyor? Evet diyor, isabet olmuş. Ben de gitmek isterdim. Havalar nasıl orada? Ben yarın dönüyorum diyor. Wow, hava o kadar güzel ki 28-30 derece arasında şu an Hamburg, güneşli. Evet, güneşli 28-30 derece arasında. Evet, bakalım kimlerden neler geliyor. Bir taraftan mesajları görüyorum. Şimdi yayına mesaj göndermek istediğinizde 0177 977 2772. Onun dışında yapacağınız tek şey nedir efendim? Göndereceğiniz mesajları ben buradan okuyorum, görüyorum zaten. Ama her mesajı okuyor musun ki? Yok, okumam. Her mesajı okumam. Öyle yok. Öyle yok. Yok yok yok. Arkadaş, nazara geldim ben ya. Vallahi nazara geldim.

Şimdi bazen işte biz burada kızıyoruz ya. Türkiye'de bu olmuyor, Türkiye'de şu olmuyor. Vallahi ben Türkiye'de çoğu şeyin buradan daha hızlı olduğunu şu bir hafta içinde gördüm. Acayip hızlı ya her şey. İşte geçen hafta İzmir'e gittiğimde havalimanı, İzmir Havalimanı'nı bilenler bilirler. Abi ben böyle bir doluluk görmedim. Bak böyle bir doluluk görmedim limanda, havalimanında. Acayip kalabalık, bildiğiniz gibi değil. Felaket dedim ki Allah, yandık biz ya. Buradan böyle çıkış yani bir 2-3 saat sürer dedim. Helal olsun vallahi. Helal olsun bizim pasaport kontrolündeki polislere. 15 dakika sürmedi o yüzlerce kişi. Eğer bak siz, yalan değil, gerçeği söylüyorum. Siz eğer o kuyruğu, o insan kalabalığını burada Hamburg'da görseydik var ya, yemin ediyorum size 1,5 saatten önce bitmezdi o kuyruk. Bitmezdi. Mümkünü yok bitmezdi. Ya arkadaş ne kadar hızlı çalıştılar ya. Uçaktan valizlerin gelişi. Ya pasaport kontrolünden çıkıyorsun, 15 dakika içinde havaalanından dışarıya çıkabildin. Ya ben burada dün elektronik pasaport kullanıyorum, çap diye çıktım. Abi valizlerin gelmesi yarım saat 45 dakikayı buluyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hakikaten ne yapıyorsunuz ya? Bekir abi parçalı bulutlu bir Denizli tarlalarını çekmiş, bulutlu ama çok güzel bir görüntü gelmiş. Denizli'ye selam olsun. Güzel, güzel resimler gönderin bana. Artık çünkü bu tür resimleri Hamburg'da ne zaman, be şurada bir iki gün sonra sadece Instagram'da görebileceğiz güneşi, değil mi? Instagram'daki o eski fotoğraflarda.

Şimdi eskiden diyorlardı ya böyle işte, ya kardeşim komplo teorisi bu, inanmayın onlara, inanmayın bunlara derlerdi ya böyle. Mesela o komplo teorisi dedikleri olaylar bir bir gerçekleşiyor dünyamızda, yaşadığımız dünyada. Ne diyorlardı? Telefonlar seni dinleyecek. Bundan 10 sene önce söylediğinde hadi oradan komplo teorisi üretiyorsunuz diyorlardı, değil mi? Telefonlar bizi. Şimdi telefonlar attığımız adım, bırak dinlemeyi, aldığımız eşyayı biliyor ya. Aldığın ne varsa, bak ne alıyorsan, alışveriş merkezine giriyorsun. O alışveriş merkezine girdiğinde senin orada aldığın şeyden bilgisi oluyor. Sana ona göre reklam kullanıyor, gönderiyor. İşte sen bir taraftan şey yapıyorsun. Arkadaş dost sohbeti yaparken bir muhabbet yapıyorsun. İşte diyorsun ki kahve diyorsun. Sana kahve reklamı geliyor. Telefonlar dinliyor işte. Ama bunu 10 sene önce söyleseydin insanlara ne oluyordu? Aman yine başladın komplo teorisi üretmeye diyorlardı, değil mi?

0: Sen diyor onu bunu boş ver diyor. Türkiye'de hayat pahalı mı? Yok. Ne her şey güzel. Ha, hiçbir şey pahalı değil. Kim diyor pahalı değil? Var mı içinizde pahalı gören Türkiye'de? Euro'yu bozdurursan hiçbir şey pahalı değil. Değil mi Bekir abi? Şimdi birini burada anlatacağım ama anlatmak istemiyorum. Başına gelen olayı. Ben çünkü neyse bugün dilime kemik koyacağım yani. Benim dilimin kemiği yok diyorlar ya. El vermez müsait. Valla bir gün yaşadığım hayatı kitap yapsam var ya, oldum ben kesin de, kesin içimde ipler rekor olur. Anlatayım mı Bekir abi? Şahitler hepsi de zalimler. Şimdi piyango yoksullardan para toplama bir yolu demişler. Evet. Ya şimdi biz ne diyoruz abi, bir piyango bileti alalım belki çıkar. Abi dünyada milyonlarca insan piyango bileti alıyor. Kim kazanıyor burada? Bu sistemi kuranlar kazanıyor. Bizim içimizden kaç var mı çevrenizde? Ya ben piyangodan şu kadar milyon euro kazandım diyen var mı? Gerçi kazansa da söylemez. Biliyor çünkü ben ortak olacağım kazandığı parayı. O yüzden söylemez de. Oy oy oy oy. Nasıl pahalı değil diyor. Allah Allah. Pahalı değil tabii. Türkiye çok ucuz. Sen gidersin pişmaniyenin başkenti Kocaeli'de tatil yap. Kocaeli pahalı. Gel İzmir'e. İzmir'e gel. Sudan ucuz her şey. Neden? Çünkü artık bizim de bir AK Partili belediye başkanımız var.
1: Bilmiyorum kimde ipler vurdular.
0: Bekir abi. Aç kulağına söyleyeceğim. Öyle her yerde söylenecek şeyler değil benim hayatım. Her yerde nasıl diyor pahalı? Gerçekten pahalı. Euro'yu bozdurdun mu? Bozdur Euro'yu, pahalı mı bakalım? Allah Allah. Ama bazı şey çok pahalı hakikaten. Ciddi. Et mesela çok pahalı. Mesela böyle bir kilo et alıyorsun 1200 TL. Ya 1200 TL. Samyar hesapla bana hemen, 1200 TL kaç euro yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Çocuk oyuncağı mı oynuyorsunuz orada ya? Hayret bir şey. Hı? 21 euroymuş bir kilo et. Bekir abi. Bir kilo et 21 euro. Aklımı oynatıyordum. Dedim ki o zaman ben et almayayım. Ne yiyeyim? Ot yiyeyim. Ot da pahalanmış ha. Şaka değil. Vallahi bak burada 1.99'a dolmalık biberi alabiliyoruz. Mesela aşağıda markette bir kilo dolmalık biber alabiliyorsun. Abi Türkiye'de cumartesi günü pazarda gördüm 100 TL'ydi. Dolmalık biber. İzmir'de köylü getirmiş hem, bir de köylüden alıyoruz yani. Manava gitsek kesin 150. Ha bazı şeyler ucuz mu? Tabii biz kendimiz euro götürdüğümüz için. Bas git diyor, inanmayın diyor bak. Semiha benimden orada laf cambazlığı yapma. Senin memleketin pahalı, benim memleketim ucuz. Çünkü bizim artık bir AK Partili belediye başkanımız var.
1: Hepsi de zalimler, el vermez müsait.
0: Ama kardeşim, bütün gündem nasıl değişti Türkiye'de ya? Fonda millet parayı götürdü, tamam mı? Bütün hani bütün dünya basını Türkiye'deki fondaki vurgunu anlatıyor. Abi bizim konuştuğumuz konu ne? Vay! İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş. Ertesi günü bir hakem skandalı konuşuyorlar. Hiç kimse fon konuşmuyor abi. Herkes belediye başkanı. Ya geçerse geçsin. Allah Allah. İzmirlilerin oyunu çaldı adam.
1: Bilmem ki kimde ipler.
0: Nihat abi merhaba. Şimdi böyle şeyi düşündüğümüz zaman hatta ben sosyal medyada yazdım. Seni bulacağım. Seni bulacağım Cemil Tugay diye. Gittim İzmir'de abi, Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu çevreyi polis bir barikatla çevirmiş ki inanılır gibi değil. İnanmayana fotoğrafını atarım. Her taraf polis. Sanki İzmirliler gidecek de belediye başkanına en fazla ya bari suratına tükürdüler. Sen bizim oyumuzu niye götürdün? Hakikaten çok saçma bir şey ya. Sen şimdi bir bakıyorsun işte hangi partiden olursa olsun ben ona karşıyım ya. Ben oy kime veriyorsam tamam. Ben gidip AK Parti oy verdiysem benim AK Parti'ye seçtim bir tane adam şeye gitmemeli. Başka bir partiye geçmemeli. Ya da İYİ Parti'ye ya da işte DEM Partisi'nden o partiye bu partiye. Arkadaş bir bakıyorsun transfer CHP'li olanı aldılar içeri diyor. Siyaset yapma Semiha. Siyaset yapma orada bize.

0: Ben de şey yazdım. Sosyal medyada bir paylaşım yapmışlar İzmir'de. Dedim mesela bir ay önce İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı mesela bizim burasının Steindam ya da İzmir'de ne diyeyim Konak Meydanı'nda elini kolunu sallayarak tek başına gezebilirdi. Hiç kimsenin ona bir şey dediği yok. Şimdi geçsin. Hadi Hodri Meydan bak ne yapıyorlar adam. Ha kaba kuvvet kullanmazla. Şimdi mesela sosyal medya hesabında Twitter'da bakıyorum. Abi troll denen bir ordu var ya, her partinin bir trollü var ya. Tamam mı? O her partinin trollü abi Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor. Başkanım hoş geldin başkanım. Ama hep troll. İsimlere bakıyorum hiç böyle normal bizim gibi işte isimler. Böyle sahte. Onlar sadece klavye başından orada onu yükseltmeye çalışıyorlar. Evet, dur. Fuat abi merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? Oy partiye verildi. Şahzade'nin sonuna kadar. Ya da istifa etsin. Hangi parti? Bak bazıları şimdi mesela yazmış bir tane abimiz bizim Hamburg'dan çok tanınmış. Ziya abi senin arkadaşlarından birisi, ismini vermeyeyim. Ne yani diyor, İzmir'i diyor çöp mü götürsün? Kardeşim çöp götürmesi tabii. Devlet, tamam mı? Devlet işte kendi mesela diyelim bugün hükümeti AK Parti ile MHP yönetiyor. Kendi belediyelerindeki şeylere okey veriyorsa öbür taraftaki istediğinde de ona da okey vermeli. Sen bizim partiden değilsin, senin işte projene okey vermiyorum. Ne oluyor? Adaletten bahsediyorsak herkes eşit olmalı. Şimdi mesela İzmir'i çok güzelleştirdin. Ben mesela AK Parti'nin yerine olsaydım kabul etmezdim belediye başkanı. Gelecek belki de tuzak kuruyor AK Partililere. Gelecek çok güzel işler yapacaklar. Tamam mı? Böyle her taraf pırıl pırıl. Aman diyor işte hayatımızda biz bu kadar oy alamamıştık. Ne güzel bak, oy almadan partiyi ele geçirdik. Bizim partiyi aldık belediyeyi. Aman buraya bir yatırım yapalım diyecekler. Bir seçim olacak. Vay gavur İzmirliler vay. Yine bize oy vermediler diyebilirler. Değil mi ama? Derler. Tavirler. Şimdi bazı kişilerle konuşuyorum hani yanlış bak onların dediği de yanlış. İstediği kadar diyor temizlesinler diyor İzmir. Ben de inadına çöp atıyorum. Ya niye sen inadına çöp atıyorsun diyorum. Hayır diyor sadece diyor daha önce diyor temizlenmeyen çöpü diyor bugün diyor o parti geldi diye temizliyorlarsa ben de ortalığı kirleteceğim diyor. Şimdi vatandaş bir mantıklı bir şey değil ama yaparım diyor. Yaparım diyor adam yani ne diyeceğim şimdi ona ben. Değil mi Semiha? Şimdi İzmit'te kim belediye başkanı? Talha merhaba. Yani durum bundan ibaret. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini çok merak ediyorum ama ne olacak ki yani? 50 otobüs adam getirirsin İzmir dışından bağırttırırsın o sesle belediye başkanını. Yiyece zılgıtı susturabilirsin. Değil mi Talha? Bunun suçu var mı? Talha bana suç olmayan kelimeler yaz gönder. Avukatımsın. Olur da yanlış bir kelime konuşurum. Hiç kimseyi kırmak için burada yayın yapmıyoruz tabii ki.
1: Hata benim desem ben aşkına müdavim.
0: Aşkına müdavim.
1: Cesaretim yok ondan sana şahidim.
0: Nelere şahit oldu bu gözler be?
1: Hepsi de zalimler.
0: Vallahi bile.
1: El vermez müsaade.
0: Yok bir suç, eleştiri hakkım var diye. Bak Talha bana gaz veriyorsun sinir.
1: Oldum ben de.
0: Abi bir espri başlamış şimdi tamam mı Talha? İşte Göztepe'den Karşıyaka'ya tünel suyun altından tünel yapacaklar. İşte üstten köprü yapılacak. Abi bütün millet buna inanan var ya. Nasıl? Ya bırak. Ne diyor şimdi AK Parti gavur mu oldu yoksa diyor. İzmir AKP'li mi oldu diyor. Ya. Abi İzmir Atatürk sevdalısı bir şey. Atatürk'ü seviyorum diyen böyle çıkıp yüreğiyle söyleyen herkesin yanındadır. İş yapana oy versinler. O parti bu parti önemli değil ama iş yapacak, ayrım yapmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkese eşit davranacak. Şucu bucu diye ayırmayacak. Sen buna inanıyorsun, sen şuna inanıyorsun diye ayırmayacak abi. Ben onu bunu bilmem. Bak avukatım Talha'da ne diyor? Eleştiri hakkım var, eleştir diyor. Tamam.
1: Anlamazlar halimden, gömmezler.
0: Ama baktığın zaman çok kişi aşırı bir tepki vardı yani.
1: Bir kukla oldum ben de.
0: Abi bilmiyorum, köye gidiyorum, köyün kahvesinde böyle bir çay içtirdiler. Abi yaşlı dedeler, ya bırakın kardeşim bir ayınız çukurda, la boş verin diyorum. Yok diyor, o diyor nasıl diyor. İzmir'in diyor oyunu diyor, götür diyor, verir. Verir abi. Çünkü sistem onları gösteriyor. Adam oraya bakıyor, aa diyor, şahane diyor, mis, oh ne güzel diyor. Onu gördüğü zaman diyor. Siyasetçiler biz de oturuyor mesela, eş dostla böyle birbirini kırıyorlar siyasetçilerin. Ya niye birbirinizi kırıyorsunuz kardeşim ya? Değmez değmez. Vallahi değmez ya. Onlar çıkarlarına bakar, koltuğuna bakar. Yalnız şeye çok üzüldüm ha. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karısı demiş ya, seni boşarım. Yoksa diyorum, bu kadın boşanmak için bu adama gaz mı verdirtirdi piyasada? He? Olur mu olur? Çünkü gönüllü değildi. Cumhurbaşkanımız çağırdı ya onu. Çağ böyle geldiğinde baktım şeyine, yüz hatlarına, hiç yani yüz hatlarına baktığımda hiç böyle, efendim babacığım. Benim kız arıyor bu arada. Şuraya bak. Babalı kız diye yayın yapıyorum. Seni sonra arayayım ben. Hadi bakalım. ya böyle bakıyorsun. Kadının surası düştü. Yalnız bazıları çok, mesela Özgür Özel çok ayıp etti. Çok ayıp etti. O bazı kelimeler siyaseten de olsa,
1: ondan sana şahidim.
0: Ya, hakaretle bir yere varılmıyor ya. İşin gerçeği bu yani.
1: Hepsi de zalimler.
0: Ama siyasetçiler yapıyor yani. Düşünsenize bundan yıllar önce işte Abdullah Öcalan tutuklandığında Devlet Bahçeli ne yapıyordu? Ha böyle değil mi? Devlet Bahçeli diyordu. Urgan atıyordu ya. Geçen gün Ervin Buldan'a dedi ki şey yapıyor, siz söyleyin ismini, selam söyleyin diyor. O kadar candan yürekten merak ettim ha, bu kadar samimi ne zaman oldular ya. Aslan 58 kardeşim, bu sayfada yazdığınız şeyler sizi bağlar ama

0: bir kukla oldum ben de.
1: Nerede kaldık ya? Şimdi yandınız. Şimdi yandınız gençler. Çalışın çalışın, bize çalışacaksınız. Bak, 2050 yılında insanlık öyle bir değişecekmiş ki, yani öyle böyle değil ya. Ya öyle böyle 150 yıl yaşayacaksınız ya. 150 yıl yaşamı düşünebiliyor musunuz? Ha? 150 sene yaşayacaksınız yani. 150 senelik bir ömür. Aman, bazen sıkıcı olur ya, değil mi? Alzheimer hastalığı tamamen tedavi edildi. Allah Allah, bugün herkes yayındayken beni arıyor ya. Yayındayım kardeşim, beni niye arıyorsunuz? Sesini mi keseyim illa telefonu? Yayındayım. Değil mi ama? Peki, yayındayken arıyorlar beni. Bu telefonun sesini kısayım ben. Ulaşamasın, kimse ulaşamasın bana. Vallahi billahi kimse ulaşamasın ya. O kahve güzelmiş ha. Bak, koca gün benim telefonum çaldı mı hiç? Hiç telefonum çaldı. Abi yayına başlıyor musun? Bana gıcıklığına yapıyorlar ya. Ya koca gün niye aramış sormuyorsun? Gerçi bir kızım 7/24 arayabilir her zaman.
0: Olanlara şahidim.
1: Kızım dediğin zaman akan suları durdururum abi, hiç o kadar. Herkesin öyle değil mi? Herkes için geçerli ya.

görmez problemi olanlar için yeni bir gen sistemiyle insanların görmesini yükselteceklermiş. En azından 10 kata kadar güçlendirecekler insanın görme yetisi. Vallahi iyi olur. Ben mesela geçtiğimiz ne gündü? Çarşamba günü doktora gittim. Göz doktoruna İzmir'de. Dedi ki olmaz, o gözlükle olmaz artık dedi. Sen dedi yaşlanmışsın dedi bana. Değişmesi lazım. Birini al diyor. Ya kızım arıyor, kızım Uğur. Birini al diyor. Sen yaz WhatsApp'a, seni arayayım. Allah Allah. Kesin baba ne yiyeceksin akşama diye soruyordur.

Dünyada bir yapılan araştırmaya göre diş fırçası, bak dünyada kaç kişi varsa hesaplayın yani, dünyadaki insan sayısından fazla da hani düşün ya, işte 8 milyar insan diyoruz abi, 7 milyar 999 milyon diş fırçası var, 8 milyar insan yani. Diş fırçasından daha çokmuş cep telefonu. Ama büyük bir, ya bu bundan nasıl kurtulacağız bilmiyorum ha vallahi. Sanki bir şey kaçırıyormuşuz gibi. Şu bir haftadır bende de başladı. Telefonu elime almadım sanki dünyadaki bir eksen kayıyor da aman ben tutayım onu çevireyim gibi bakıyorum yani. Garip geliyor bana. Bende de bir telefon hastalığı başlıyor. Bir ne derler, telefon diyeti mi diyelim ona, ne diyelim onun adına? Hı? Dünyada şu an, bak şu an bir hayal et, şu an böyle gökyüzüne baktığınızda 1 milyondan fazla insan gökyüzünde uçaktaymış. 1 milyondan fazla. Bu arada uçak demişken, ne kadar çok yabancı Alman turist falan vardı ya geldiğimde uçakta, giderken de öyleydi, gelirken de. Bir kampanya mı başlattılar Almanlara Türkiye'de? Olabilir mi? Arkadaş ne kadar çoktu, aman Allah'ım dedim, bu ne kalabalık, bu ne kalabalık. Dünya demişken, dünyada tuvalet kağıdı üretim için her gün 27 bin ağacı kesiyorlarmış.

0: dönemler.
1: Cumhurbaşkanımıza hemen bir buradan çağrı yapmak istiyorum efendim. Bir dönem hani bizim annelerimize diyordu, yastık altındaki altınlarınızı çıkarın diye. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım. Okyanuslardaki altın miktarı tüm insanların kilolarca dağıtabilecek kadar fazlasıymış ya. Vay be. Şeyi gördüm İzmir'de. Yo, İzmir'de mi gördüm? Adam birisi böyle almış eline altın arama şeyini, aletini, denize giriyor. Evet, denizde altın arıyor. Neden? Çünkü işte olur da kolyesini, işte bilekliğini, yüzüğünü düşüren insanları ben diyor toparlarım diyor. Çorbayı kaynatırım diyor adam. Dalıyor ikide bir, buldu bilmiyorum artık yani. Kim o? Bamya yesin diyor. Bamya güzeldir. Bak benim en sevdiğim yemeklerin başında bamya gelir, taze fasulye gelir. Ondan sonra börülce gelir. Severim bunlar. Bu tarz yemekleri seviyorum. Ha, kebapla yan yana geldiğinde onları biraz et iteliyorum ama yine de yiyorum ya.
2: Bir kukla oldum ben de. Bilmiyorum kimde ipler vurdular.
1: Bir insan ortalama hayatı boyunca dünyayı bak, yani gezmiyoruz diyorsunuz ya, aslında geziyorsunuz. Ya bir dünyayı gezelim baba ya falan derler. Bütün dünyayı 3 kez dolaşıyormuşuz yaşantımız boyunca. O kadar yürüyormuşuz biz. Vay be. Şu kısacık ömürde dünyayı 3 kere geziyorum. Ne güzel. Ne güzel. Var mı içinizde dünyayı gezen? Ha böyle dünyanın değişik yerlerine gidenler vardır ya. Vardır. Kesin vardır içinizde gidenler. Evet, 70 yıl yıkanmayan adam duş aldıktan sonra hayatını kaybetmiş. E abi, İranlıymış, bizim Samyar'ın akrabası falan çıkmasın. 94 sene yaşamış adam. 70 yıl yıkanmamış. Hastalanmaktan korkuyorum demiş. Hiç banyo yapmamış. Köydeki gençler bunu bir kandırıyorlar. Bir banyo yaptı, adam ertesi gün ölmüş. Lan bu nasıl bir şeydir ha? Adam demin vücut alışmış mikroba, mikrop gitti, pat gitti adam.
2: Belli ben misafirim.
1: Kim bunu yazıyor? Kerim. Kerim. Sen mi giriyorsun buna? Ya bunları nereden giriyorsunuz kardeşim siz? Bütün hesapların şifrelerini değiştireceğim ya. Kerim mi girdi sayfaya? Kerim girmiş, benim şeyden de yazıyor. Oğlum bak şimdi anlatırım bak ki Kerim, bak başına gelen her şeyi anlatırım, kafamı bozmam. Kapat benim sayfadan girmiş ya.
2: Hepsi de zalimler.
1: Yayın diyor ekranda diyor, başka güzel diyor. Kerim yap. Tabii canım. Kerim yapmış.
2: Dahilken bir kukla oldum ben de. Bilmem.
1: İyileşmiş.
2: Gömdüler diri diri.
1: İyileşmiş. Kerim lazım bize, iyileşsin. Almanya'da yeni bir hırsızlık başlamış sevgili dostlar. Tabii başla. Olursa mazot 2 euronun üstünde, depoyu doldurup ödemeden kaçıyorlarmış efendim. Ya yanlış duymadım. Depoyu doldurup kaçıyormuş insanlar. Ama bu yakalanırlar. Yakalanmıyorlar mı? Bence yakalanıyorlardır yani. Kaçarı yok yani. Çocuklar Kerim yokken sizi yemeğe götüreyim mi ya? He? Vallahi ya, Kerim yokken yemeğe gidelim ya.
2: Şahidim tüm olanlara, şahidim.
1: Keko baba, sen TikTok mu kullanıyorsun? Seni gidisin.
2: Şahidim demem.
1: Evet, hatırlatıyoruz. Yarın akşam oynanacak Galatasaray'ın maçında hem Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nde hem Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde maçı birlikte izlememiz olanağına sahibiz efendim. Bizler Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde izleyeceğiz. Ama Galatasaraylı kardeşlerimiz de zaten duyuyorlardır kendi sosyal medya hesaplarından. Onlar da dernek binalarında izleyecekler. Valla bu sefer ben umutlu değilim çünkü karşıdaki rakip, ben hep diyorum ya, Galatasaray puan alsın bir Beşiktaşlı olarak. Yine söylüyorum, Galatasaray puan alsın ama zor bir maç ya. Hakikaten zor maç. Allah yardımcısı olsun o kalecinin. Çünkü Galatasaray'ın kalecisini uzaktan ne vurursan alıyor abi.
2: Bilmem ki kimde ipler gömdüler diridir.
1: Almanya'da çalışma isteği hızla düşüyormuş. Niye çalışsınlar ki? Değil mi Keko Baba? Niye çalışsın ki insanlar? Çoğu kişi artık sadece para için işe gidiyor. Ya ne için işe gidiyoruz? Biz para için, bak buraya gelmişim yayın yapıyorum. Para kazanmasam yapar mıyım bu işi?
2: Oldum ben de bilmem ki kimde ipler gönlülerdir.
1: Gençler artık sigorta şirketi 3000-4000 arasında bir grupla bu sohbeti yapmışlar. Demişler ki ne için işe gidiyorsun? Ya zevk için işe giden var mı içinizde? Ya ben zevkine gidiyorum kardeşim, ben parayı ne yapacağım, para kazanmak istemiyorum diyen var mı içinizde? Hı? Bence yoktur. Herkes para için çalışıyor abi.
2: Anlamazlar halimden, gömmezler müsaitken.
1: Ya bitti bu, ben size söylüyorum, inanmıyorlar. Keko Baba, hiç kimsine bu Almanya bitti diye mi inanmıyorsunuz? Bak Almanya'da para karşılığı ehliyet ve dil sınavlarına giren şebekeyi çökertmişti. Önceden duyuyor muydunuz öyle bir şey? Yok dedi, değil mi?
2: Ses çıkarmaz şahitler.
1: Şimdi her şeyin hilesi var. ...25 Ekim pazar günü saatlerimiz bir saat geri alınacak. Yani Türkiye'mizde, canımız ülkemizde aramızdaki saat dilimi 2 saat olacak. O zaman Türkiye'dekiler için, Türkiye'dekiler... ...şimdi Türkiye'de saat 7'ye geliyor, o zaman 8'e geliyor olacak değil mi, akşam 8'e. Bayağı bir fark var ya, öyle böyle değil yani. Tüh, keşke öyle olmasaydı. Ama bilemeyiz tabii ki, değil mi? Hadi bakalım. Sevgili dostlar, bu akşamlık müsaadenizi isteyeceğiz. Bugünlük bu kadar olsun yayınımız. Yarın yine sohbet ederiz. Ücretsiz uygulamamızı indirin lütfen. Bak Radyo Merhaba uygulamasını indirin. 7/24 Türkçe müzik dinleyebilirsiniz. Bizim yayınımızdan sonra İzmir'den Arif Güven Showtime oluyor. 3 saat boyunca sizi güldürüyor. Hatta bugün dinleyicinin birisi yazmış, şu şarkının ismini neydi çalan diye, ama bulabilir mi çocuklar hangi şarkıymış? Bakmamız gerekiyor. O yüzden dinleyin, nasıl olsa çıkıyor yani. 2 günde bir aynı şarkılar çalabiliyor. Denk gelirse tabii ki. Ama hepinize güzel bir akşam diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah saat tam 9'da Hamburg'da yaşayanlar için FM 96.0 TIDE Radyo'da bizim yayınımızı dinleyeceksiniz. Onun dışında ise saat 10 itibariyle İzmir'den Arif Güven Showtime Radyo Merhaba'da Speed Catering'in katkılarıyla sizlerle birlikte olacak. Akşam üzeri isterseniz ben de burada olurum, yine sohbet ederiz. İnşallah işiniz gücünüz rast gitmiştir bugünlük, değil mi? Güzel bir hafta olmuştur. Sabah yayın var mı diyor. Ben ne bileyim? Allah Allah, yayın olup olmadığını Kerim biliyor. Ben bilmem. Bekir abi bana soruyor. Şef Kerim derse ki yayın var, yayın var. Yayın yok, yayın yok. Ben karışmıyorum artık, bıraktım. Ben emekliye ayrıldım biliyorsun.

0: Sıtkı Bey, İstanbul. Teşekkür ederim. Ya o kadar çok annem için başsağlığı mesajı geldi ki, annem biliyorsunuz ayın 10'unda bir sene oldu. Bütün ölmüşlerinizi Allah rahmet eylesin. Annesizlik zor be, valla. Babaya alışıyorsun da anne başka bir şey ya. Bak ben de bir babayım ama annem bir başkaydı ya. Hepimiz için ya. Allah hepinize sağlık versin efendim. Ben gerçekten diyor ücretsiz bile olsa işe giderim çünkü insanlara faydalı oluyorum diyor. Ben gitmem kardeşim. Vur, ben dürüstçe söylüyorum, ben gitmem, yeter bu kadar zaman parasız çalış. Bundan sonra parayla çalışacağım. Para verirseniz yayın var, para yoksa yok. Geçen dedi ki işte ya 1 euro verir misiniz bize? Yani ayda 1 euro. Bak ayda 1 euro dedim, adam bir hesap yapmış, bir şey gösterdim ona. Sosyal medyadaki, yok dedi, ben hayatta vermem sana o parayı. Dedim niye? E sen diyor bir sürü başbakandan çok para kazanıyorsun. Ya 1 euro ya, Allah Allah, ne oldu, hemen cimrileştiniz bir anda. Olur mu öyle şey? Olmamalı. Ama neyse, boş verin parayı pulu. Sağlığınız yerinde olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Çok güzel. Benim çok hoşuma gittiği için devamlı bugün bu şarkıyı sizlere dinlettim. Ama yarın sıkıldık kardeşim. Ya kapat ya. Kapat, başka şarkı aç derseniz onu açarız. Fonda çalıyoruz çünkü. Yoksa sosyal medyada ne diyorlar onun ismine? Engel koyuyor bu. Facebook bilmem ne. Oğlum parasını ödüyoruz, vergisini ödediğimiz müzikler için böyle bize engel koyuyorlar. Bir gün beni turun, ne diyor, turuna gel. Sen bana uğra diyor. Nereye geleyim kardeş? Nereye davet etti beni ya? Yemeğe mi davet ediyor bizi yoksa?
1: Ne sen ben aşkına müdavim.
0: Öpüldünüz. İyi akşamlar. İyi ki varsınız. Bay bay.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: yataklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

Yakın uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağlı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklam.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

0: acaba?
1: Yanımda,
0: sizin sesiniz.
1: Kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter bu yürek.

Kansız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

çeki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta kollarımda benim iyi.

açılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

izlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.